0: Foto City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Foto City, hayatın her anında yanımızda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Kuso Glue με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο Γλου με Metamet.
8: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
10: www.melissokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
10: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0.
11: Το να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Στην eVip Cars, μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κάθε γούστο και προϋπολογισμό σας περιμένει. Είτε ψάχνετε ένα ευρύχωρο όχημα για την οικογένειά σας, είτε ένα οικονομικό μοντέλο, είτε ένα εντυπωσιακό σεντάν, στην eVip Cars μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα κάθε μάρκας και μοντέλου και να τα εξετάσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Όλα τα οχήματά μας προσφέρονται με εγγύηση μηδενικών προβλημάτων. Ελάτε, δείτε από κοντά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά μας σε κατάσταση καινούριου, κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή και αποκτήστε αμέσως το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε. Για να βρείτε το ιδανικό όχημα για εσάς, καλέστε μας τώρα. 69-480-630-829 69-470-80-362. Η διεύθυνσή μας, Μεραρχία Σερών, 53, Κομωτινή.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdi?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Aşk
5: yeniden Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin
6: şehvetinden. Kuşoğlu Mehmet Ahmet yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri: Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
1: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Nerede bu Gürkan Bey ya?
1: Günaydınlar. Denginler çalışacak, herkes yiyecek. Kimin arabasına binersem onun türküsünü çağırıyorum. Boşanı kocalarınızdan.
2: Aga ne gibi.
1: Gürkan desin oğlu ben.
3: Arabayı nereden alacağız? Nerede kaçacağız? Kime yaptıracağız diye düşün. Gürkan'a sor. Tatile nereye gideceğiz? Yemeğe nerede yiyeceğiz? Üstümüze ne giyeceğiz diye dertlenme. Gürkan'a sor. Gacır gucur yaptırmayan yataklar, ince belli şişman bardaklar, mucuk mucuk yaptıran sucuklar, takma dişlere özel yemekler, uzuna kısa rengarenk eletler, beline boyalar kaynamaya oyalar. Hepsinin konuşulduğu program, Gürkan Nesinoğlu ile Radyo Terapi.

Saatler 8.11'i geçiyor sevgili dostlarım. Güzel bir bayram haftasından günaydınlar. Bugün pazartesi, yarın salı. Yarın Arife, öbür gün bayram. Bayramda çattı geldi sevgili dostlar. Güzel bir program olsun, güzel bir hafta olsun, güzel bir bayram haftası olsun, güzel bir bayram olsun inşallah. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar olsun. Radyo City Radyo Terapi'ye başlayalım. Aman aman. Her günkü gibi mesajlarla başlayalım her sabah yaptığımız gibi. Hasan Kaçıkçı abime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın diyelim. Adem Ömer nerede kaldı bu Gürkan? Adem abi nerede kaldı bu Gürkan? Ahmet Ali. Kalfa Pastanesi'ne günaydınlar. Kalfa Pastanesi'nin tüm çalışanlarına günaydınlar. Kalfa Pastanesi. Efendim bayrama kadar açık. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü kapalı olacak. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü Kalfa Pastanesi kapalı olacağı için bayram tatlarınızı, bayram siparişlerinizi, bayramlık alışverişlerinizi efendim Arife günü de dahil olmak üzere Arife gününe kadar yapabilirsiniz. Tüm ekibe günaydınlar. Bayramda da nefis tatlılarıyla, nefis lezzetleriyle, nefis baklavalarıyla harika içi dışı çıtır çıtır içi pralina şey dolgulu pralina demişim. Lotus krema dolgulu harika bir ürünleri de var. Onu da dinleyin. Harika ürünleriyle, harika lezzetleriyle Kaffa Pastanesi fark yaratmaya devam ediyor sevgili dostlarım. Burak Molla kardeşime günaydınlar. Zülfiye Yılmaz günaydın. Gürdan Salim, sevgiler saygılar günaydınlar dostum günaydınlar. Sinap Semerci İnşaat'la anlaşmamızı yaptık. Efendim kaç para var orada derseniz saymadım paraları. Deste deste gördüm, kontrol ettim, makineden getireceğim, geçirdim saate mi diye. Sinap Semerci İnşaat'la elleri sıkıştık. Ve sponsorluk anlaşmasını yaptık. Günaydın mesajına da kullandı. Gallimera Emre. Gallimera Sinap Semerci İnşaat. Sinap ve Semerci İnşaat sevgili dostlarım. Batı Trakya'da temelden bu işi yapıyorlar. Temel kazmasıyla başlıyorlar. En son kiremitine kadar inşaatınızla ilgili her şey için onlara güvenebilirsiniz. Hayalinizdeki yapıyı yükseltmek için doğru adrestesiniz. Sinap ve Semerci İnşaat. Temelcen çatıya yapı dökümünden anahtar teslime kadar A'dan Z'ye tüm projelerinizi yanınızda. 6.97.318.37.97. Instagram'dan da takip edin Sinap Semerci. Sinap ve Semerci İnşaat sevgili dostlarım. Güvenin ve kalitenin inşa edildiği yer. Neredesin abi? İşimiz rast gitmiyor. Günaydın demiş Halil Haliloğlu. Geldim yettim yettim geldim Halil. Yettim geldim yettim geldim. Adem Akraba abi. Davay Nafreş. Gökhan ben o gönderdiğin fotoğraf mı video nedir neyse. Gelmişini geçmişini soyunu sülalesini seveyim. Seviyorum hepinizi seviyorum. Gökhan Kaderli günaydınlar. Hadi şablam günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. Ahmet Fatma günaydınlar. Erkan Nurcan. Leblebi Hüseyin Agam. Bilgin dostum Selçuk Bekir. Mehmet Hüseyin Agam. Ekrem abi Dumşen abla. Özcan Hasan. Yüksel Mümün. Taner Hasan. Zeynep Koray. Suna İsmail. Sanki hiç para gördüğümüz yok da sizin sahnenizde gördük. Açlar demiş Suna İsmail. Allah bir acını kaldırsın senin. Apuk subuk şeyler. Dur ben bunu engelleyeyim. Allah'ım yarabbim. Espri anlayışları diyor. Bunlar da var mısın sen be? Sen da var mısın be? Ha? Da var. Allah'ın damarı. Damar baksana ne demiş.
Sanki hiç bana gördüğümüz yok da senin sayende gördük demiş. Açlar demiş. Palyo davari. Davar seni. Nasıl engelleniyordu bakayım. Mesaj gönder ara profil şikayet et engelli. Engelledim bunu. Bastım bunu engeli. Kapat. Dur bakayım engeli bastıktan sonra yorumu görünüyor mu? Allah'ım yarabbim. Görünüyor. Yorumu gizle. Pardon, yorumu sil. Sildim.

Garet yok. Seni de var seni demiş Gökhan Karali. Bir şey demedim de var dedim. O baksana bizi hakaret etmiş şey. Görmedikler demiş. Hiç para görmesine demişsiniz demiş. Sana öyle yapıyorum. O kadar para versinler bütün sülaleyi satarsın sen. Bırak sponsorluk anlaşması imzalı bütün sülaleyi satarsın. Da var. Da var. Evet Hüseyin Agama günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Aydur ablama günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Abim nasıl? Abime de günaydınlar. Günaydın bugün bayağı dinleyebileceğim seni demiş İrfan Kehayya. Şanslı günündesin bugün yavrum. Kobram altın, kobram altınla başlayacağım. Özer Gamze günaydın abim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın kobram altın.

Hop hop hop. Hop. Kobram Altın. Altın Kobralara günaydınlar. Günaydın. Günaydın bak Sokerdeler. En büyük sanatçı Ajdar Beyefendi demiş İlhan Soliyes. Ajdar Beyefendi ile başladık programımız, iyi gidecek, uğurlu gidecek bugün. Hop Sokerde Sokeres. En Ayhan. O paraları kurban pazarında da var, satıp da mı kazandım bak Gürkan demiş Nida. Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Sanki hiç para görmedik. Görmemiş. Ay sen ya, görmemişim, parası olmuş, almış Facebook'a koymuş, Instagram'a koymuş, görmemiş parasını. Böyle. Bütün standların kobrası altın mı? Böyle Ajdar'ınki gibi 10 kilo demiş İrfan. Bütün starların, bütün radyocuların, star radyocuların sadece. Star olmayanların bamya bamya. Ah.

Haydi bakalım. Kobram altın çıkamıyorum şarkıdan. Girdim çıkamıyorum. Kobram altın. Kobram altın. Kobram altın.

obram altın. Zorda kalınca bozduracağım. Dara düşünce bozduracağım, satacağım kobrayı. Parçalara ayıracağım. Kobra kertenkele gibi. Kuyruk olunca tekrar yeniden çıkıyor. O yüzden kobra herhangi bir zarar gelmiyor. Bozdur anca tekrar çıkıyor. Kuyruğundan bozduracaksın yalnız, kafasından değil. Gökhan Pile. Gökhan'ım günaydın. Neriman Salihol ablam, Almanya sevgiler, günaydınlar. Akraba Cihat. Günaydın Gürkan, hayırlı sabahlar. Sen olmayınca neşemiz de olmuyor, işimiz de olmuyor. Sen çok yaşa Gürkan demiş. Çok teşekkür ederim Cihat, sağ olasın.

Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Ayırmasın Tanrım bizi sizlerden, Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. İsmail bizi Batı Trakya'da Metin Helva ile tanıştırdı. Metin Helva Balkanlarda, marketlerde, pastanelerde. Metin markasıyla hizmetinizde. Metin Helva çok âlâ helva, çok güzel helva. Helva katkısız, katıksız helva Metin Helva. Helvanın yatında Metin, yanında Metin markasıyla harika pekmez. Ve harika tayinleri de var. Alfa Food İsmail yapıyor dağıtmanız sevgili dostlar.

bakkalınızdan ısrarla isteyin. Metin helva yiyeceğim. Metin helva var mı sende? Bakkal amca, Batıl bakkal amca. Metin helvam var mı deyin. Katkısız katıksız helva, Metin helva. Hoppa, kallimera kolay gelsin büyük kobracılara demiş İlker Kadir. Kallimera, kallimera, kallimera. Sabah olunca zenginler spora, fakirler ise gidermiş. Günaydın, fakirler ise gidermiş. Günaydın fakir arkadaşım demiş Tanju Halil İbrahim. Neredesin sen be? Sabah olunca zenginler spora, fakirler işe gidermiş. Ha. İşte olan herkes, çalışan herkes fakir mi be? Ama benim yaptığım şey hiç denir mi? Kızlar oyuncağı benimki. Ne oldu gene sabah sabah internetçiler geldi? Ne yapıyor bunlar gene be? Ne yapıyor bu internetçiler be? Cumartesi günde geldi. Aa, buraya geldi, bir Fortuga yanaştı. Karateliler var Fortuga'da. Ali Molla'dan önce alacağım internet. Ali Molla'dan önce alacağım interneti. Oh, oh, oh, oh, ay Vasil gibi güleyim. Nasıl güleyim? Ay Vasil. Ay Vasil gibi güleyim. Rıfat marketlerdeki indirimleri duydunuz mu, bayram indirimlerini? Tereyağı 1 kilogramı 8.90. Merenda 1 kilosu 4.90. 27 adet meyve suyu 3,5 euro. Lipton kutu çayı 6'lı 2.90. Zebra tuvalet kağıdı 8'li 1.90. Konton ıslak mendil 2 adet 1.5. Pirinç Carolina 5 kilogram 6.5. Kis 4'lü paket 1.90. Lakta çikolata 30 gramı 4'lü pakette 2.5 euro. Kinder Bueno 3 adeti 2.5 euro. Rıfat marketlerde Kurcalı'ya açılan yeni şubesiyle fark yaratıyor. Rıfat marketler fark yaratıyor. Fark yaratıyor, fark yaratıyor Rıfat market. Temiz ortamıyla, hijyenik ortamıyla, yerli mal ürünleriyle, harika sebze ve meyve reyonuyla, kuru yemişleriyle, ikramlıklarıyla, dondurulmuş ürünleriyle ve geniş parkeriyle fark yaratan market. Rıfat marketler.

0: Sen zenginsin Anet'cim. Senin yaptığın iş değil bu demiş Tanju. Tabii ki değil. Halil. Tabii ki değil. Halil Calimero. Halil günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin. Kahverengi gözlerin. Ve İmamoğlu Elektrik. Efendim işini yapan, işini güzel yapan. Herkesin, onlar iyi insanlardır, dürüst insanlardır. Esnaf deyince İmamoğlu Elektrik. Herkesin haklarında iyi konuştuğu, iyi laf söylediği esnaf onlar. Ben tanımıyordum. Bu sponsorluk sayesinde tanıştık. Yaklaşık bir sene falan sponsorluklarını yaptık. Sonra tanıştık biz Esra'yla. Eyüp'ü tanım. Eyüp'ü de bir kere gördüm. O da pek iyi bir ortamda olmadı tanışmamız. Tanju biliyor. Kalktı kaçtı onlar. Haklı olarak kalkıp kaçtılar. Ne kalkıp kaçmayacağını neyse. İmamoğlu Elektrik geçen günde gittik oradan çamaşır makinesi aldık. Beko. Hem kalite hem de uygun fiyat. 10 kilogramlık kendim de gireceğim içine. Arada. O kadar büyük aldık. İmamoğlu Elektrik efendim bizim Gökmen'in bitişinde. Gökmen fasat hisleri kapalı. Balık tabelası Vistoni'da. İmamoğlu Elektrik her gün açık. Öğleden sonra da açık. İmamoğlu Elektrik. İmamoğlu Elektrik yastık öyle sevgili dostlarım. Bayramda nereye gideceksin Gürkan abi demiş. İlker Taşlıca'ya gideceğim kardeşim. Yolda gördüm. Taşlıca denizde sıfır bir tane villa kapadım. Orada olacağım. Orada olacağım. Sen nereye gideceksin? Sonra bir akşam yolda gördüm. Bayramı Taşlıca'ya geçireceğim. Çok uzaklara gideceğim.
1: Bir yabancı gibiydim.
0: Reis. Don Afro'ya günaydınlar, bayram geliyor, bayram geliyor. Ve bayramda, hatta bugünden itibaren arabanızı götürün, içini dışını güzelce yıkatın Don Afro'ya. Uygun fiyata harika temizlik. Arabanın motorunun makinesinin temizliği. Efendim, arabalarınızın, kamyonlarınızın, otobüslerinin altının, üstünün, makinesinin her yerinin temizliği, tarım aletlerinin temizliği. Çünkü özel rampaları da var, özel rampada yapıyorlar. Altın üstünü her yerini yıkıyorlar aracın. Stone Afro. Sarıca'ya giden yolda tren yolunu gittikten sonra, geçtikten sonra hemen sol tarafta sevgili dostlarım mezarlık var. Mezarlık geçince mezarlığın yanında isteyene telefon numarasını verebilirim. Aracınızı evinizden alsın, işlerinizden alsın, işlerinizi evinizde bıraksın. Stone Afro. Köpük köpüğü yıkama, köpük köpüğü yıkama, köpük köpüğü yıkama.

Yaşa Gürkan abi. Biz çocuklarla masa yapacağız dedi Aş da. Türklerle beraber demiş İlker. Aa, sen Türk değilsin değil mi? Biz Müslümanız. Sakın Türk'üm demeyesin. Sakın Türk'üm demeyesin. Türk değiliz biz. Sen Yunanlı Müslümansın ha. Tamam mı? Evet. Evet be diyorum. Ben Türkçe mi konuşayım burada? Bak, çaldığımız şarkılar Türkçe mi? Raytunga. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsın Meray? Günaydın.

ve ne diyoruz? Ve ne diyoruz, ne diyoruz, ne diyoruz? Zamukas ikinci el arabadan destekliyoruz. Zamukas ikinci el arabadan. Ne ararsanız, ne isterseniz oradan getirmiş olduğu arabaları gidin yakından görün. Festival Oteli'nin karşısında harika arabalar, harika araçlar. Zamokars'ta sevgili dostlar. Uygun fiyatlar Zamokars'ta. Oradaki arabaları beğenmedim, ben özel bir araba istiyorum, özel bir model istiyorum diyorsanız hemen Zamokars bulsun. İnternetten bulsun ya da siz gidin kendiniz görün, beğenin. Bütün evrak işlemlerini, getirme işlemlerini Zamokars yapsın Avrupa'dan sevgili dostlarım. Zamokars ikinci el arabadan fark yaratıyor. Hay yaşa. Çok Türk var Gürkan abi, zar zor kapadılar bize masa, kalmışlar bütün masaları kapamışlar diyor, dolu her yer diyor Ülker. Türk demeyelim onlara, Türkiye'li diyelim. Gürkan nesin olduğundan Müslümanca şarkılar dinliyorsunuz, mavi mavi, bule bule bule bule bule bule bule.

0: Ben meraklı Melahat. Gittim baktım ne yapıyorlar adamlar diye. Bu camın dibinde diren dibini kazıyorlar. Direklere kutuları takacaklar. Ultra fast broadband, UFBB internet, UFBB. Türkler değil, Türkiyeliler, Türkiyeliler, Türkiyeliler İlker. Arkadaşım. Günaydın. İyi yayınlar demiş Yılmaz Karsım abi. Günaydınlar Kocaeli'ye, günaydınlar. Mavi mavi günaydın. Gümbür gümbür günaydın, gümbür gümbür günaydın.
1: Bir gördüm aşık oldum, şu gelen kimi
0: abi. Enci ve Daikin sizi katiyen üzmeyen markalar. Özellikle Daikin hiç üzmüyor. Biraz daha fazla para verin ama Daikin alın. Daikin sevgili dostlarım. Daikin ve Enci markalarının gümüşlerine bayi. Makine ve Samet Mustafa. Alasov Sermas'ı, Sermosipon'a. Eksikonomo programları, devlet destekli programlar, ev ve işyerlerinizde yaygın ısıtma doğalgaz sistemleri, klimalar, güneş enerjileri, ilyakolar, yılların tecrübesiyle hizmetinizde LG ve Daikin diyoruz. Sizi üzmeyen markalar diyoruz. LG ve Daikin, Ümit'in seralarına günaydınlar. Panforan Barköy'de en güzel fideler, en acı acı biberler bizden biliyorum. Harika acı, çok güzel yakıyor, çok güzel acı. Hop hop hop hop hop hop hop. Hiç çıkışta da problem olmuyor. Ya hiç çıkarken de problem yaratmayan acı biber. Patlıcanlar, domatesler, aşılı, harika. Gidin gezin görün toptan ve perakende satışlar. Ümit'in seraları Panforo Ambarköy'e günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hilmi Şerif günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Celal Mustafa selamlar, Mazete günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Erol Agromix Çay Vakıf Köyü'nde hizmetinizde. Gülüm benim, canım benim, aşkım benim. Nalbure ürünleri, züccaciye ürünleri, yapma çiçekler, çiçek saksıları, ne isterseniz. Bir yapı marketi, her türlü inşaat malzemesi var bahçesinde. Plakatlar, fayanslar, kum, taş, çakıl, kum, küçük çimento, mimento var. Ve hepsinden önemlisi harika fiyatlar var sevgili dostlarım. Mesela duvar panellerinde erişilmez güzellikte duvar panelleri çok iyi, çok güzel fiyatlarla size sunuluyor. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da bulup takip edebiliyorsunuz. Erol Agromix. Erol Agromix. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler Smart'ta Sarı Melek'in olduğu yerde Kırmani Cami karşısında M2 numarada yılların tecrübesiyle hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlar.

Aşık olanlara gelsin. Aşıksınız. Aşıkım, aşıkız, aşıklar. Aşıkınız, aşıkınız, aşıkınız. Efendim Faros'a da günaydınlar. Kanka, Aret, Tanju, bal böcem. Sizi yemek götürme sırası bende. Faros olmazsan Yasaköy olur. Ne olacak? İkisinde de balık yiyorsun. Ben sana açarım televizyonda bir deniz manzarası. Marta'nın sesini açarım YouTube'dan. Vark vark vark yaparlar. Ha Faros, ha Gökmen, ne fark eder? Fiyat fark ediyor. Faros. Faros, martların seslerini duyarken deniz manzarası eşliğinde denizin rüzgarı püfür püfür eserken gidebileceğiniz taverna Faros sevgili dostlarım. Fener'de balık sevmeyenlere et de var, köfte de var, pirzola da var, snitchel, misnitchel de var. Sadece kahve içmek için, sadece o nefis tatları denemek için de gidebilirsiniz Faros'a. Faros. Günaydın, iyi haftalar Gürkan abicim demiş Ahmet kardeş. Günaydın Ahmet'im, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Gürkan kardeşim, yayınları yasalar derim demiş Enver abim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Sen aşıksın arkadaş. Hadi beraber aşıksın. Aşıksın. Aşıksın. Sen aşıksın arkadaş. Aşıksın. HBC Ramazan Kadir'im. Ramazan. Psiktikos yine top edip. Psiktikos yine. Psiksti klimatizmos, eksaerizmos. Bütün iskeçe hizmet veriyor. Civar köylere hizmet veriyor sevgili dostlarım. HBC Ramazan Kadri. Büyük marketleri, büyük işlerlerinin iş, klima işlerini, ısıtma, soğutma işlemlerini alıyor. Efendim kasapların, marketlerin, buzdolaplarının kurulumu, tamiri, bakımı, servisi. HBC Ramazan Kadri. HBC Ramazan Kadri. Psiksi klimatizmos, eksaerizmos diyoruz. İskeç'te İkostis 322 numarada beni bile kıskandıran bir dükkanda hizmet veriyor. İmajın Nuran Hasan, süsleme deyince imajın aklınıza gelsin. Süslemede Batı Trakya'da iki mağazası olan tek süslemeci İmajın sevgili dostlarım. İmajınız için İmajını seçin. Tatlı telaş olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. İmajın'ın iki mağazası var. Kanarya 30'da ve Osonos 816'da tatlı telaş 0807 olarak bulabilirsiniz. Faik nasılsın be? Hafta sonu inşallah ayılarla mayılarla karşılaşmamışsındır. Neredeydin sen? Dün aşağı mahallede hatim vardı, sen yoktun ama hep seni aradım orada.

Kaç tane bonançtan hafta sonu arkadaşım? He? Borunuz mu tıkandı? Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Tıkanan boruları Recep açıyor. İsterse gece 12'de 1'de sabaha karşı tıkansın. Bir telefon Recep'e gelip boruları açıyor. Aile boyu hizmet veriyorlar. Mağazaları var, dükkanları var. Her türlü çeşmeler, su güzel boruları, tuvaletler ve lavabolar, silikon çeşitleri. İsteyen eve sipariş yapılıyor sevgili sarım. Ramazan, hanıma Sıdıka ve oğulları Recep. Aynı zamanda tıkanan güzel borularını şepşak özel makineyle açıyorlar. Apofraksis indirisi, Ramazan, Katarizma Sürelotiyon ve oğlu Recep.

Yok be abi, bir tilkiye rastladım demiş Faik Tuzlacı. İnsan tilkisi mi? Normal bildiğimiz tilki mi? Bildiğimiz tilkilerden, ayılardan korkma, insanların tilkisinden kork. Turan abi, günaydın Gürkan, kolay gelsin, itirafler olsun demiş. Günaydınlar Turan abicim, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

kuru kahveci Nihat. Bayramlık mis gibi çekilmiş, kavrulmuş harika kuru kahve. Kuru kahveci Nihat farkıyla sizlere sunuyor oyunu. Kuru kahve, kuru kahveci Nihat. 48 yıllık tecrübe şapçı kahvesi. Muhteşem harman. Oh, misler gibi yeni yeni kavruluyor. Taze taze kavruluyor bayramlık. Gidin, gezin, görün, alın, alışveriş yapın, kuru yemiş alın, yani ikramlık alın, lokum mokum, şeker meken alın. Kuru kahveci Nihat, şapçının gururu ve Patrakya'daki seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz kuru kahveci Nihat'ın önlerini sevgili dostlarım. Şapçıda Eski Bankası'nın bitişinde bir şubesi var, başka şubesi yok ama seçkin bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. Faik Tuzla Cartli'ye selamlar demiş İlkan. Sevdim bir yar. Nasıl buldun Bayekan Faik'i? Çok yakışıklı değil mi? Allah için kız olsaydım Fahiye verici edim gönlümü. O derece beğeniyem Fahiye. Öleyim Fahiye için öleyim. Ama ölmeyecek gibi değil. İlkan bana dedi, dostum dedi, insan yakışıklı olur ama bu kadar olamaz dedi. Yazdı. Ha, okuma demiş. Oku tamam, okumuyorum tamam. Çok İlkan bile etkilenmiş Fahin yakışıklığından. Helal dedi. O kalpa, o kafasındaki kalpak dedi. Ben dedi çok etkiledi dedi. Beni yiye bitiriyor kalpak. Yiye bitiriyor. Ben Balkan'dan fazla anlamam. Tilki görünce biraz tedirgin oluyorum demiş Fahin. İlkan Agam söyleyecek mi Kobram Altın şarkısını? Tabii telif haklarını alabilirse demiş İrfan. Bakalım verecek mi telif haklarını? Ajdar. Ama pampers takmamız lazım İlkan Agam'a. Bu şarkıyı söylemesi için. Pampersiz olmaz.

O dediğini yapamaz İlkan. Oturdu mu kalkamıyor, kalktı mı kalktı mı oturamıyor. Sen dikkat etmedin mi ona? Beli sakat. Tövbe yarabbim yarasallah. Tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Siropi'ye günaydın Kalimera. Ömer beni dinliyor, Maysel beni dinliyor mu? Siropi harika bir pastane. En güzel malzemeleri kullanan pastanelerimizden bir tanesi. İşini severek yapan, iyi güzel yapan, güzel yapan iki güzel insan Aysel ve Ömer'e günaydınlar. Efendim bayram tatlarınız için, ikramlıklarınız için, canınız tatlı çektiğinde, pasta çektiğinde, karyoka çektiğinde ne yapıyorsunuz? Ömer ve Aysel'e Siropi'ye gidiyorsunuz. Siropi, Balkan'a çıkan yol üzerinde Tetelsiz Oktomrio'da Çingeli'ye kasaba, o kasabı geçince biraz daha ileride hemen köşede tahta ahşap kendi küçük ama lezzetleri büyük bir pastane. Günaydın Gürkan, nasılsın? Ya komşum Hüseyin abin azıcık doğrul da benim dinlensin demiş. İsmail Emine Salih. İsmail Hüseyin abi azıcık doğrulun, beliniz dinlensin. Fay Kalimero demiş Halil. İlhanlar hayırlı olsun, geldiler bizim kasaba. Kardeşimin, damadımın kasabına. Ben yoktum, ben henüz yeni uykudan kalkmıştım. Beni görüntülü aradı Fahi'yi göstermek için. Zaten Fahi'yi görmeden rahat edemiyorum. Mutlaka günde en azından bir kere gösteriyor bana Fahi kendini. Ya görüntülü konuşuyoruz. Fahi görmeden yapamıyor. Çok teşekkür ederiz. Faik dostuma da çok teşekkür ederim. Şaka yapıyoruz tabii ki. İlhan'a da teşekkür ederim. Dün Halil geldi. O beni görmeye gelmiş. O alışverişe gelmemiş. Dün kapalıydı zaten. Alışverişe de geleceğim dedi. Yalnız bizde ucuz et yok Halil. Ya bizim malzeme kaliteli benim gibi. Fiyatlar da ona keza. Ona göre gel. Cüzdanı doldur da gel. Boş gelme. O tipler oyun saftop veririz Galil. Dün sen bana bir şey söyledin. Bu konuda da sana onu söyleyeyim. O tipler oyun saftop veririz bile. Ya, evet yine tam pragmata. Ve dün ben de gittim. Niçin gittim? Efendim yeni bir sucuk tarifi yaptım. Bugün Ahmet onu bağırsaklara dolduracak. Deneyeceğiz. Hatta onun gibi benim sucuğumun onların sucuğundan farkı olsun diye onu farklı bir şekilde örecek. Yapay bağırsağı dolduracak ki tutarsa, beğenirsek ilk önce biz tadacağız. Üretime geçeceğiz, koyacağız o sucuğu. Gürkan Nesinoğlu sucukları. Gürkan Nesinoğlu GN sucukları. GN, GN, GN sucukları diyeceğiz. GN sucukları. Gidip onu da adıyla isteyeceksiniz. Kuru kasaptan. Leoforostratı 14'te. Kuru kasap. Leoforostratı 14 numarada. Kuru kasabın sucuklarını yedik, kuşbaşı aldık. Onları yedik, mis mis demiş İlkan. Kuşun başı da güzel miydi? Güzel. Şimdi o sucukların ben daha baharatlısını, daha sarımsaklısını, daha bir pikantikosunu yaptım bakalım. Nasıl olacak? Hasan! Hasan! Hasan nasılsın Hasan? Hayjin servis! Günaydın Hayjin Servis. Hüseyin Kayıkçı. Ne güzel pirzolalar almış Hüseyin. Pirzolalarla beraber şimdi söyleyince belki biraz ağır gelecek ama pirzolalarla beraber kilo da almışsın. Dün seni gördüm traktörde. Gürkan abi günaydın, hayırlı olsun. Cumartesi denedik, özlemiş, her şey çok güzeldi demiş. Kuru kasaptan bu pirzolalar. Vay ne güzel, yağlı yağlı yağlı yağlı yağlı yağlı. Ama Hüseyin hadi sen diyet yapardın ha. Emre ismini unuttum ki. Engelledim, bitti gitti, unuttum ismini. Sen ne anlarsın sucuktan, bamalaka sokma burnunu her yere demiş İlkan. İlkan ben tarifte bir numarayımdır, sadece yapmayı sevmiyorum. Dün zaten eldiven giymeden soktum ellerini kıymanın içine. Yuvar Allah yuvur, yuvar Allah yuvur.
Arda'ya dedim, kardeşim dedim, bu iş bana göre değil dedim. Ne oldu dayı dedi. Gel bakayım dedim, braça yapmak ister misin dedim. İstemeyeyim diye kızan. Gel bakayım dedim. Tak bakayım eldivenleri dedim. Ünlünün eli diyen sucuk güzel olur dedim. Ben ellerimle yoğurdum o eldivenleri, taktı yoğurtturdum kızanı. Çünkü 2 kilogramı makine yoğuramıyor. En azından 10 kilo olması lazım makinenin yoğurabilmesi için. Yoğurtturdum Arda'ya, top şekline getirttirdim. Ondan sonra şimdi buzdolabında, birazdan hatırlatayım onlara, sucukları doldursunlar, deneyelim bakalım. Of canım sucuk istedi, of canım sucuk istedi, of canım sucuk istedi. Ha bu arada Senem'e de birazcık akıl verdim, senin kullanma tarifini söyledim ona demiş. İlkan, Senem orada mıydı? Ha oradaydı sayım. Gidelim gidelim Ahiret'ciğim. Gökay da gelsin, alırız iki yoda oraya. Bastın bizi jendermeler Yastıköy'de demiş Tanju. 12'ye kadar kimse bir şey yapamaz. Ben ucuz et aramıyorum. Çok güzel dükkan yapmışlar, çok beğendim demiş Halil. Günaydın günaydın günaydın demiş Alimoğlu. O zaman sen söyle, senin yapaya ihtiyacın yok demiş İrfan. Aynen öyle. Giyeceğim daracık bir pantolon, kobram altın, kobram altın, kobram altın. Bak bu dünyada tek kız sen kalsan, ne gönlünü isterim ne de başka bir şeyini. Kusur görme ama çekilmiyorum be abi demiş Faik. Sanki sen çekiliyorsun. Ben normal hayatımda konuşmuyorum ki. Ben radyoda, programlarda konuşuyorum. Normalde gündelik hayatımda sürükmüş kedi gibi, süt dökmüş kedi gibiyim. Aydın Mehmet Kalimera kral demiş. Kalimera, Kalimera, Kalimera. Sen bir gece uyurken yalan söylemiyorsun. Sabahleyin kalkarken daha başlıyorsun. Söylediklerin %99.9'u yalan. Ya da abarttım. MK Kars araba kiralama şirketi Seymen Köyü'nde sevgili dostlarım. Yahya Beyliğe giden yol üzerinde MK Rent-A-Car. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama seçenekleri. Her ihtiyaca uygun çözümler. Bakımlı araçlar, uygun fiyatlar, hızlı hizmet. Sosyal medya üzerinden mk-rentekar.com, Facebook MK Rent-A-Car, Instagram MK Rent-A-Car. Seymen Finakas'ta Yahya Beyliğe giden yol üzerindedir. Vay vay vay vay, ne diyet kaldı ne bir şey Gürkan abi, tam 8 kilo aldım sigarayı bıraktıktan sonra diyor Hüseyin. Yapma be Hüseyin'im, yapma be Asya'cık, dikkat edin buraya, dikkat edin buraya. Siz daha gençsiniz, daha gençsiniz sen, daha benimle senin aranda kaç yaş var? En fazla 3 yaş var, 3 yaş büyüküm ben Hüseyin'den. Elini mi soktun sucuklara yoksa parmağını mı demiş Emre. Bileğime kadar soktum, bileğime kadar yoğurdum. Engin abi, günaydın kral demiş, günaydın Engin abi, günaydın.

Mor Fresh. Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde Lima Grup yapıyor dağıtımını. Asitli içecekler, çeşitli lezzetlerde harika içecekler. Efendim İskeçe'de, Gümüşlü'de, Yakovova köylerinde, Balkan köylerinde her yerde Bor Fresh. Bor Fresh Gris olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Bor Fresh. San Siro'ya günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. San Siro. San Siro birçok ürünü adı altında barındırıyor sevgili dostlarım. Birçok markayı, birçok harika ürünü biz Batı Trakyalılarla tanıştırıyor San Siro. San Siro.

ve San Siro. Uzman profesyonel ekibiyle birçok kozmetik markasını bünyesinde bulunduruyor. Kuaförlere, kuaför salonlarının, berber dükkanlarının tüm kozmetik ihtiyaçlarını sağlıyor. Tüm profesyonel kozmetik ihtiyaçlarını, aynı zamanda berber koltukları, yıkama setleri gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor. Komple salon dizaynı yapıyor. San Siro sevgili dostlarım. Yıkama koltukları, berber koltukları, yıkama setleri, her şeyi bulabiliyorsunuz San Siro. Bu konuda da uzman, bu konuda da öncü Batı Trakya'da San Siro. San Siro gibisi yok. San Siro. sansiro.gr internet sitesi. Kimkulu karşısında, Gümüşlü'de, Büyük Parker'in olduğu yerde

sucuk olayı, baharat olayı herkesin zevkine kalmış bir şey. O sucuklar çok baharatlı değil. Mesela sarımsak, çok çok çok az sarımsak var. Benim dün yaptığım harmanda çok bol sarımsak değil, bayağı sarımsak var. Kırmızı biber var. Tabii şimdi neler olduğunu söylemeyeceğim içerisinde. Sen benim sucuğumu dene Faik, tamam mı? Sen benim yaptığım sucuğa bayılacaksın Faik, bak yemin ederim. Tamam mı? Ben sana bırakacağım bir dikme orayı. Sen benim sucuğun yemeleri duyamayacaksın. Sabah sabah klimayı açtım, çekilmiyor, 26 dereceye şey yaptım, ayardım, bayılacağım şimdi. Ay bayılacağım şimdi, bayılacağım. Hoppa. Efendim hoppa. Makketering. Mustafa Ali Çavuş ve ekibi. Sabah saatleri çorba çeşitleri. Saat 11'den sonra harika ev yemekleri. 800 menü ve üzerinde aldığınızda etkinlikleriniz için ne yapıyor? Makketering özel indirimler yapıyor, özel fiyatlar yapıyor. Mustafa Ali Çavuş ve ekibi. Makketering sevgili dostlarım. Mustafa Ali Çavuş ve ekibi. Makketering diyoruz. Ayrıca Gümüşün içinde yaşayanlara, yemek yapamayanlara her gün sıcacık taze yemek servisi de var McCatering'in. Kalkayım gideyim klimayı kapayayım, zaten nereye ne ödeyeceğimi şaşırdım gene.

pizzalı yağlı canı istedim, iyiydi. Ama biraz daha yağlı olsa daha iyi olur. Ben anlaşacağım Ahmet'le. Ahmet de kardeşinle bir numara. Müşteri onu istiyor demiş Faik Tuzlacı. Ben müşteri olsam pirzola olan döverim vallahi, birleştirelim derim. Pirzola olan döverim seni. Öylemiş de böyle olabilirmiş de, oyun ölmüş de öyle böyle olabilirmiş de. Yani bir kusur mutlaka buluyor. Baksana Tanju. Tanju kor mu? Era kalimera filemu, kalimera filemu. Merameti mera fevyo. Apose naf yopoli. Merameti mera spai. Toerota masto gali. Peşin çıktım baktım kamyon gitti gene şarkı arasında. Klimayı da kapadım. Diren bizim asfaltı gene kazmışlar. Diren bir tane çubuk takmışlar. Biz de bazinko takmışlar. Çubuğun yüzünde bir tane emzik gibi bir şey var. Çubuğun üstünde bir pembe kırmızı bir şey var. Optik iğneyi oraya kadar getirmişler. Sonra herhalde oraya bir kutumu ne yapacaklar, takacaklar. Ali Molla Molla Ali'den önce alacağım interneti. Ali seninki kolimaydı. Ali yedi seninki kolima, yedi seninki kolima Ali. Senden önce alacağım interneti Ali. Ondan sonra güleceğim sana, gözümle güleceğim sana, gözümle güleceğim sana Ali. Önüm devam edin. Bugün benim sponsorum Ali mi Enis mi? Enis. Bu yine Enis. Bu yine Enis. Enis büyük bir sürprize geliyor. Açtı kesenin ağzını hem vallahi hem billahi. Bu Enis'te hiç akıl yok. Hiç akıl yok bu Enis'te. Seni gezdirirsem ben gezdireceğim dedim. Kefalunya ve Zakintos'a ben götüreceğim Gürkan abi dedi Enis Şerif. Ha bak da söylerken daha bak Enis gelmiş. Vallahi halen inanamıyorum. Bugünlerde çok güzel anlaşmalar yapıyor. Semerc İnşaat'ta anlaştım. Efendim Enis şey, Semerc İnşaat beni inşaat beni şeye bütün plajları o gezdirecek. Kefalunya'nın kalan yerlerini Enis gezdirecek. Tatil boyunca. Enis Şerif. Ben Enis'i sevmeyeyim de kime seveyim be ha? Söyleyin. Kimi seveyim, beni sevmeyeyim de. Enis Şerif. Sevgili dostlarım, çocuk kursu deyince aklınıza ne geliyorsa. Enis Şerif'e çok teşekkür ederim programı yaptık katkılardan dolayı. Videoz Bankası'ndan dönün. 27 metre ilerleyin, 27 metre ileride sağ kolunuzda. Enis sizlerin hizmetinizde sevgili dostlar. Skolyo Digonto Diplomatak yapımıyla iyi. Açtı gene kesenin ağzını. Akılsız manyak okuma dedim sana, niye okudun diyor Faik Tuzacı. Ne bileyim ben gördüm okuyayım. Ayşe Liman. Günaydın Gürkan abi, yayınlar ederim demiş. Ayşe. Senin o yalama kocan var ya, yalama kocan. Heh. Öyle söyle ona iyi mi? Gürkan nesli onu sana yalama zaten yüzüne de dedim. Geçen de dinlerdin. O yalamaya selam söyle. Büyük yalama o. Öyle büle dil. Bak sinirlendim gene, bak sinirlendim gene, sinirlendim bak. Fatih'e günaydınlar. Ana Gökhan. Allah seni bildiği gibi yapsın. Yufkacıyı unuttum ben. Şeker Rıdvan Feyiz, şekerim kusura bakma. Rıdvan Feyiz, şeker gibi yufka, tatlı yufka. Saçta pişmiş yufka. Trakya yufka sevgili dostlarım. Rıdvan Feyiz. Rodopil'indeki bütün bakkal ve marketlerde Rıdvan Feyiz. Trakya yufka, şeker gibi yufka. Bayramlık börekleriniz için Trakya yufkayı seçin sevgili dostlarım. Ebenin gözü, oku bunu da malaka demiş Faik. Okudum ne oldu?

seni Gökhan Kanal seni ya. Hınzır seni. Fistanım günaydınlar. Ayara günaydınlar. Bayramlık boya badana işleri için çok güzel boyalar var Ayar'da. Kaliteli ve uygun fiyatlı iç ve dış cephe boyaları Ayar'da. 120 tane masa, 2000 tane sandalye kiralık Ayar'da sevgili dostlarım. Ayar. İnşaat malzemeleri, arpa, mısır, buğday taneler Ayar'da. Cemal'in cisipisi var. Cisipiyle ilgili her şey. Kamyonu var. Kazdırsın, çektirsin, doldursun Ayar. Büyük bir Selimköy girişinde. Benzincinin yanı mezarlığın karşısında Ayar.

Erkan ve Erak Bimamoğlu, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi, uzun yılların tecrübesi, Batrakya'da ilk açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu, Erkan ve Erak İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Kafa yolunda 2. kilometre sizlere hizmet veriyor. Kafa Pastanesi'nin yakınında. Erkan ve Erak İmamoğlu. Güneş gibi temizleyen kuru temizlemeci Lahteza, Erhan Kalyancı ve ekibi. Yatak temizleme, döşek temizleme, süet temizleme, deri temizleme, gelinlik, harmanlı, halı. Ne isterseniz hepsini en harika fiyatlarla, en güzel şekilde, uzun yılların tecrübesiyle temizliyor. Yeni yolda 8 numarada hizmetinizde. Trakya Mobilya sevgili dostlarım, mobilyacı deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Trakya Mobilya Piplan Trakis. Çalışanlarına günaydınlar. Teşhir yerimizdeki mobilyalarda %40'a varan indirimler var diyorlar. Her iki şubesinde de. Trakya Mobilya ayrıca prokat ev konusunda da, prefabrik ev konusunda da uzman. Konteynerler, prefabrik evler, trokov villalar, hepsini bulabiliyorsunuz. Ana şubesi Şapçı'ya giderken sol tarafta, Bekirköy'den sonra solda. 6000 metrekare kapalı alanda. İkinci şubesi Gümüşcüneli Konsolosluğu'nun arka sokağında, Marinakis 8'de. Trakya Mobilya. Gökhan, sen bugün evde misin? Gökhan Karali, afiyet olsun, frappe yapmış içiyor. Neden sövüyor yine sabah sabah baba Gürkan abi demiş, Tanju Korumu. Bir yenmiş de pirzolalar öyle güzelmiş de az yağlı olsunmuş. Sucuklar güzelmiş de az bilmem ne olsunmuş. Şişler güzelmiş ama küçük gelmiş. Hep bir kusur buldu her şeye. Evet, duydum Ali, duydum.

Dünya böyle bir şey. Korifide tanıştığımız, Korifide eğlendiğimiz, bizim masada oturan bir

Barun Fatih'e teşekkür edelim. Sevgili dostlarım, Thakiotikes Gepsis. Thakiotika Fila, Thakiotikes Gepsis. Horyatika Fila, Horyatikes Gepsis. Şahin'de üretiliyor. Şahin'den bütün Batı Trakya'ya, Kavala'dan Evros ilerine kadar bütün bakkal ve marketlere Horyatikes Gepsis'in dağıtımı yapılıyor. Horyatikes Gepsis Fatih Trump'a yapıyor dağıtımını. Bu yufkaların sevgili dostlarım harika, taşta pişmiş yufkalar, Şahin yufkaları 2015 yılından beri hizmetinizde. Sims Ziyokilaz Dikapende. Faik, akıllı ol Faik. Faik akıllı ol. Faik akıllı ol. Aklını alırım Faik, aklını alırım seni. Faik. Akıllı ol, aklını alırım.

Erana Masbri. Hadi bir gün önce şarkı daha girelim bakalım sevgili dostlarım. Pamela Glendi Sume. Pamela Petya. Ela. Seval Hanım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Fikret abi. En az yo triyate sana Fikret abi günaydın. Günaydın sevgili dostlarım. Haydi Pamela. Ve ne diyelim sevgili dostlar? Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Efendim Giratos Aratos köyünde, Karacaköy'ün merkezindeyiz metrinizde. Giratos harika fiyatlar, harika hizmet Giratos'da. Giratos ne varsa Giratos'da var. Karacaköy muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri, öğleden sonra pizzalar, lahmacunlar, kalçoneler. Giratos farkıyla sizlere sunuyor. Pamela Nevion Mazare Pamela. Ella. Giratos. Giratos.

Ne yapacağım bayram akşamı Aretçim demiş Tanju. Bayram akşamı mı? Taş yüzde olacağım büyük ihtimalle. Teşhinde oda bakardım. Ondan konuşmayayım. Çok güzel denize nazdır odalar var, oteller var. Yani 4 akşamına mesela 300 euroya midyatrofi. Ya sabah akşam açık büfe. Çok güzel odalar, deniz manzaralı. Bir tane oda buldum denize 100 metre. Koca gidik cam ekranları var. Oradan bakıyorsun. Camından bütün denizi görüyorsun. Gitsem mi gitmesem mi diye düşünüyorum. Gezici sistemi hem denemiş olurum. Oradan yayın da yaparım diye düşündüm. Karar veremedim. Niye barayım barayım barayım barayım barayım birinci akşamı. Sen ne yapacaksın? Sen free misin? Senin Gomila ne yapacak? Ayrıldınız mı yoksa? Günaydın Gürkan. Bu arada kasap dükkanında hayırlı uğurlu olsun. Geldiğimizde ilk işimiz ziyaret etmek. Köftelerden, sucuklardan almak olacak demiş Neşe. Çok teşekkür ederim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ton kotos, ton skotos, estotra guzre file demiş Alimoğlu'na. Piotra guzre. Piotra guzre afu demilisa kitosa spitya tuleore. Kita oksanodaki ore file. Mankesi refile. Benim de hep söylediğim hafta kalıyor. Oraya gideceğim, buraya gideceğim, bir yere gittim yok. Hep yalan söylüyorum size. Hep pompa. Hep pompa pompa pompa. Pompa deyince pompacı deyince sevgili dostlarım. İbrahim abi ve oğlu Alper'e günaydınlar. Onlar bana hiç yazmıyorlar, dinlemiyorlar. Artık dalgalarını kaydırdılar başka radyoya galiba. Alper, İbrahim abi. Boynuz kulağa geçecek, bir zaman gösterecek bakalım. Daha geçemedi. İbrahim abi ben varım, bakalım daha nasıl geçeceğim o beni diyor. Son kendini yeniliyorlar, seminerlere katılıyorlar. Son sistem tezgahlarla teknoloji, A kalite teknolojiyle hizmet veriyorlar. Efendim yeni nesil traktör ve arabalarınızın programlarını güncelliyorlar. Yeni haritalar yüklüyorlar. Diagnostikoları var. Diagnosi yapıyorlar. Hepsi diagnosi dedim de Clio diagnosi aklıma geldi benim. Hatırlatın bana. Ayın kaçına randevu aldım, yemin ederim unuttum. Ayın ikisinde galiba randevum var. Ya ayın ikisinde benim randevum var. Arabamı ilk defa Clio'dan geçireceğim. İbrahim abi oğlu Alper Beklikköy'de. Pompa deyince, pompacı deyince sizlerin hizmetinizde sevgili dostlarım. Ayın 6'sı, 2'si salı gününe mi geliyor? Galiba öyle geliyor. Galiba öyle demişti bana şey Clio'daki kız. Neyse onlar bana yine haber verirler mi? Dio e Nuyo.

Türkiye'nin lensini neden seni orada demiş Enes Şerif. Bana ne onlardan bak, kapanacağım ben kendi odama. Amca fites saatin geldi demiş Gökhan Karaylı. Antibiyotik saatim geldi, haklısın. Seni hızdır şimdiden tatile başlayan zenginler de böyle oluyor. İkodromyoda olacağım. Hayır hayır, birlikteyiz daha demiş Tanju. Ha ta birlikteseniz. Ve var etkisi de file. Aman ya. Sen her şeye katlanır da köpek

şarkı söylemeyin diyenlere. Allah billah. Bir açarsam ağzımı, yumarsam gözümü. Başlarsam yabancı dilini söyle. Estizane İsmail'e çok teşekkür ediyorum. Estizane İsmail sevgili dostlarım Tuzcuköy girişinde. Beni şarkılar için, konuşmalarım için dinliyorlar, şarkılar için değil. Anlamayanlar tabii ne bilsin. Estizane İsmail. Sesim alanında ben de varım diyor. Tuzcuköy girişinde Estizane'nin yanında inadına konuşacağım şimdi. Tuzcuköy girişinde inadına konuşacağım öyle tercüme et. Eczanenin bitişinde hizmetinizde Tuzcuköy'de Estizane İsmail. Estizane İsmail. Süslem alanında ben de varım diyor. Ben de varım diyor. Gel ben seni taşıta götüreyim Ahret. Yatak iki kişilik. Bak yoksa Faik Agan'ı alacağım.

Günaydın Gürkan abi. Herkese iyi bir hafta, güzel bir gün dileriz, iyi yayınlar deriz demiş Kanfa Pastanesi. Yazan kim, Mehmet erken mi uyandı yoksa? Kanfa Pastanesi günaydın. Bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü kapalı. Bayramlık alışverişlerinizi sona bırakmayın, dona kalmayın, şimdiden yapın. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü kapalı. Şimdiden gidin tatlarınızı alın, siparişlerinizi verin. Çok işleri var pastanelerin bugünlerde. Kanfa Pastanesi. Kanfa Köyü girişinde sevgili dostlarım. Enfes lezzetleriyle Mehmet dinliyorsa çok güzel, çok enfes bir baklava yapmış. Vallahi billahi. Dün yemeklerimi, öğünlerimi normal yedim de dün 3 tane lokum yedim. Bir işte Kalfa Pastanesi'nin baklavasından yedim. Nefis bir şey, muhteşem bir tereyağı. Hakikaten öyle. O yüzden bu sabah 200 gram fazla uyandım. Ya tatlılar bana 200 gram aldırmış. Ne olacak 200 gram da? Vereyim benimkinin köpeğini sana, al onu taş yüze, biz de rahatlayalım demiş Tanju. İstemem, it istemem. İtleri severim ama içeride istemem. Ne cins, ne ırk o? Irkı ne, cinsi ne, onun cins mi yoksa sokak köpeği mi? Kan içmadan sonra çok hızlı, çok belalı oluyor çok. Bayram geliyor abi, tabii ki erken uyandık demiş Mehmet. Acayip bir tatlı yapmışsın yalnız. Bizim arada geldikçe geçtikçe tepsinin yarısını geçmiş tatlı. Bizim habire gelip geçmiyorlar. Gelip geçmiyorlar sözde bayramlık. Ya bu bayramda geldi ya. Bayramda geldi öbür gün. Yarın Arife, öbür gün bayram sevgili dostlarım. Hep böyle bayram sevinci içerisinde geçsin günlerimiz inşallah. Haydi Pame. Gülsüm abla, havalar ısındı, izin yaklaşıyor. Heyecan var mı heyecan Gülsüm abla, var mı heyecan, var mı heyecan? Ali söyle o yandakine, susmayacağım. Tamam mı? Mahsus iradada konuşuyorum. Evet Pestina. Ella Pame. Pamerim. Filke files mu? Öyle bir trelosi laftos de. Laftos de ekim bir gali treladı. Tamam mı? Haydi bakayım. Hasan Şırak'a da çok teşekkür ederim. Hasan Şırak, prostate vumotiye kaksiye yasaz diyor Gökçeler'de, Gökçeler Merkez'de. Hasan Şırak ve Gümücü'ne de, İskeç'e de hizmet veriyor. İlaçlama hizmetleri, sinek ilaçları, parfümler, sinek ovucular, periyodik ilaçlama için Hasan Şırak seçin. Öyle küçük bir şey konserve kutusu gibi demiş Tanju. Ha, konserve kutusu gibisi. Alırım, ne olacak? Hadi Nametikse Malyaso. Hadi Nametikse Malyaso.

Ali gaza getirmeyin, bunu hiç susmayacak demiş Mahir Tuzlacı. Alo. Alo. Bu işte çıkın.

gönderdiğim baklava Gaziantep tarzı çıtır bir baklava abi. Beğenmene çok sevindim. Normal baklavamıza göre bazı temel farklılıkları var. Daha az şurup var içinde ve tek sıra yoğun Antep fıstığı. Hepinize afiyet olsun demiş Mehmet. Zaten anladım, ben ağzımın tavanına yapıştırdım, böyle ters çevirdim de onu. Vallahi billahi bak anladım, yemin ederim. Ağzınızın tavanını yapıştıracağınız, tamam mı? Mehmet'ten isteyin özel yapsın. Ama pahalıya yapıyor. Özel bir baklava bu. Ters çevirip ağzınızın tavanına yapıştırıyorsunuz. Öyle yiyin, doyamazsınız tadına. Hiç doyamazsınız tadına. Ömer'in dürümü de bir şey mi yanında? Senin dede tarafın Trabzon'un bu Vatanju. Ha? Konya'dan başka.

Ama o baklavanın pahalı olduğunu sen nereden biliyorsun? Sanki para ödemişsin gibi demiş Nida. E tahmin etmek zor mu o kadar lezzetli, o kadar muhteşem baklava? Ucuz mu olacak? He? O tip Pironi Saftopen'izle filan. Ya?

Ma orası bütün turist kaynıyor. Niye öyle yapayım? Aa, sen gene. Senin kökenin saraydan geliyor da Tanju'nun neden Trabzon'dan olmasın demiş Mike Tuzlacı. Sus be. Sus. At sen ya. Ne tepsi terbiyesi seni. Agros servisteki kızanlara günaydınlar. Agros servis sevgili dostlarım. Agros servis iş makinesi ve traktörlerin tamir bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etmülü ve DFF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuçuları özel makineyle yapılıyor. Agros servis. Yağlar bulunuyor, motor yağları bulunuyor. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini yapılıyor. Yolda kaldığınızda mobil servis var. Eray Fez ve Şakir Mehmet Kozlukepir'de Agros servis. Agros servis. Aa, Aretin'i Malaka değil. Bak buraya. İsmail Türüt akraba bize demiş Tanju. Bırak şunu çok ırkçı. Sevmeyen bir onu.

dendran ki en güzel düğünler, en güzel eğlenceler. Yazın herkes sıcaktan patlarken siz dendran ki de tişörtünüzle değil kazağınızla gidin, üşüyeceksiniz çamaşırların arasında. Fır fır fır fır fır fır fır fır esiyor orası. Fır fır fır fır fır fır fır fır. Dendranki şapçının en güzelinin temel ortasında. Püfür püfür harika serin serin yaz düğünleri için dendrakiyi seçin sevgili dostlar. Hayal gücü önemli değil mi? Öteki önüne ne gelirse onu yemek zorundasın. Ya... O yüzden açık büfe yemek olan oteller tercihimdir. Fix menü değil. Ahmet Mustafa abi Frankfurt Havalimanı'na günaydın.

la mira fuera. Tengo escena capó. Efendim İsmail'e çok teşekkür ederim. İsmail bizleri harika bir helvayla tanıştırdı. İsmail'in getirdiği helvalar pastanelerde, Şükriye marketlerde, bakkal ve marketlerde, satış noktalarında sizleri bekliyor.

Mahmut İsmail. Harika helvalar, muhteşem helvalar. Antep fıstıklı sade kakaolu. Efendim helvalar %57 tayin içeriyor. Glikoz, fruktoz ve margarin içermiyor. Koruyucu yok. Pekmez %100 üzüm pekmezi. Tayinlerini de deneyin. Metin markasıyla Şükriye marketlerde, Seçkin Bakkal ve marketlerde hizmetinizde sevgili dostlarım. Pastanelerde de dağıtımını yapıyor. Fix menü pahalı anılar demiş Gürdan Salih. He? Anlamadım ha bir şey. Sen de bu dünyada hiç boşuna yaşamışsın Enes kardeşim. Boşuna yaşamışsın bu dünyada. Allah bile. Latif. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Farklı pasta olarak bir Amerikan pastası denemişsin. Başka bir deneyimin yok.

hayalinizdeki yapıyı temelden çatıya, en son kerimidine kadar Sinap ve Semerc İnşaat yükselsin sevgili dostlarım. Güvenin ve kalitenin inşa edildiği yer. İnşaat işi şakaya gelmez. Temel kazmak için, yapı dökmek için, A'dan Z'ye her şey kusursuz olsun istiyorsanız Sinap ve Semerc İnşaat'a güvenin. Sinap ve Semerc İnşaat olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Modern teknikler kullanıyorlar. Sağlam kadro, zamanında teslimat. Sinap Semerc İnşaat Instagram'dan da bulun. Projelerini takip edin sevgili dostlar. Günaydın Gürkan. Seni Kıbrıs'tan dinliyoruz demiş Mehmet. Ama bizim akrabalar da Kıbrıs'ta. Aynı otelde olmayasınız Mehmet. Selamları var arkadaşın demiş Hasan. Ne yapıyorsunuz oralarda be? Ne sorusu var değil mi? Ne oteli orası? Chris Webber Oteli. Abi o arkadaş ben görmeyeli baya yakışıklı olmuş ya. Bu Fenerbahçe. Yaşayın mı? Yaşayın. Günaydın. Enis Katsi Stavgasu. Katsi pedimo Stavgasu Katsi. Yeni anlaşman hayırlı olsun. Instagram'da gördüm o fotoyu. Hem şuna gönder demiş. Hemşom yok benim. O senin hemşom. Hemşom yok benim. Bir onu silili yıllar oldu. Allah insanın dün benim Nursel ablam var, onunla konuşuyorum. İnsan belirli bir yaştan sonra efendim hayatında hiç fazlalık istemiyor. Hiç böyle hakikaten yani belki yaşınız küçükken 20'li yaşlar 30'lu yaşlara kadar hadi 40'lı yaşlara kadar bazı şeyleri çekiyorsunuz ama sonra hayatınıza size sizin hayatınızdan bir şeyler alan, size hiçbir katkısı olmayan, sizi üzen insanlara yer vermek istemiyorsunuz. Söktürsün gitsin hayatımdan onlar, Serdar Ortaç'ın gibi. Söktürsün gitsin onlar hayatımdan. Zaten kaç gün yaşayacağımız belli değil yani. Ölüm her an her zaman hepimizin başında. O yüzden şu ölümlü dünyada kesin bir şey var. Bu dünyada hepimiz ölmek için geldik. Hiçbirimiz kalıcı değiliz bu dünyada. Sadece yerini ve zamanını bilmiyoruz. O yüzden değerli kısıtlı bu zamanımızda. Sevgili dostlarım, belli bir yaştan sonra insan hayatına sadece sohbet etmekten hoşlandıklarını, gerçek dostlarını, ki varsa gerçek dost bulmak da zor günümüzde, onları almak istiyor, onları katmak istiyor. Onların dışındakiler haydi yol verin gitsin, söktürüp atın hayatınızdan onları.

0: Sizden haber?
1: Aramıza kimse gelip girmesin, ayırmasın Mevlam.
0: Ayırmasın Mevlam sizi bizlerden, bizi sizlerden. Sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden. Ömrümüz boyunca inşallah sevgili dostlarım. Bir ömür hep bir frekansta, hep bir radyoda, hep bir gönülde koysun inşallah. Ve devam edelim. Kıbrıs sıcaktır diye geldik. 3 gün hava yağdı. Bizim de şansımıza. Hele dün kıyamet koptu. Karadeniz yağmurları gibi demiş Mehmet. Ta öte gidin. Mısır'a gidin. Yakın oradan Mısır. Hatta orada yağmur yok. Bu sene yaz gelmedi ki. Bak sabah sabah kalktım, hadi dedim ekonomi yapalım dedi. Kaloriferleri açmadım, ısı pompasını çalıştırmadım, klimayı açtım. Vallahi üşüyorum kardeşim yani. Yani dışarıda sıcaklık 15 dereceye kadar düşüyor gece. Bizim Girit tatiline benzedi bu. Ben de Girit'e hava sıcak diye hiç gitmek istemezdim. Sıcağı çok sevmem, çok sıcağa gelemem. Çok soğuğa da gelemem. Biz öyleyiz ünlüler. Biz nasıl oluyoruz? Benim Girit'e gideceğiz. İraklion'un tepe noktalarında bir köyde ev bulduk ki ben buldum. Dedim serin olur, Balkan daha serin olur dedim. Girit zaten kim bilir nasıl sıcaktır dedim ki, Afrika'ya çok yakın ya Girit. Neyse. Biliyorsunuz muzlar, avokadolar falan filan hep Girit'te gelir. Domatesler, biberler, patlıcanlar kışın. Gittik Girit'e. Anam bir rüzgar, bir serinlik. Deniz dalga dalga. Bizim arkadaşım Paşalı'nın orada dayısı var. Sorduk dayısına, dedik bu Girit dedik canım hep böyle miydi? Böyle dedi. Sadece dedi haftada, yılda dedi bir iki hafta dedi, iki hafta falan dedi. Afrika'dan rüzgar estiğinde çok sıcak oluyor bizim burası dedi. Ilıman iklimi var dedi. Neyse iyi dedim, güzel. Kendi kendime. Anam köye bir gittik. Köy 30 kilometre yukarıda 30 kilometre. Anacım köye bir gittik. Gece bir soğuk 16 dereceye düşüyor sıcaklık. Turistler montlarla kabanlarla dolaşıyorlar. Montu kabanı olmayan turistler sarılanmışlar. Türbana girmiş kızlar. Türban yer yerini sarılıyorlar. Vay. Gece bırakın klima açmayı, yorganlarla yattık. Vallahi billahi bak daha önce anlatmıştım. Yorganlara sarılıp da yattık. Lahana sarması gibi. Yemin ederim. Bir tek kulaklarım burnum kaldı dışarıda, o derece. Bırak ne soğuk. Bir de yazın sıcağında o soğuğu hissetmek bambaşka bir şey. Yani Girit'in aşağıya iniyorsunuz. Balkan'dan iniyorsunuz gündüz. 35 derecelere falan çıkıyor sıcaklık. Ana gece 16 dereceye düşünce. Yani o kışın size 0 derece falan gibi geliyor. Öyle bir şey yani. Böyle bir şey. Ama benim çok hoşuma gitti. Gece çektim yorganı kafama kadar. O yüzden tahmin ettiğim gibi çıkmadı Girit. Bundan sonra Afrika'ya bile tatile gitsem battaniyemi, yorganımı, bu paramı alacağım öyle. Ella. Ah. Aynen öyle Aynur ablacığım, aynen öyle. Nasılsın bak Gürkan abi demiş, Çiko. Çiko. Ben iyiyim, sen nasılsın be? Ne zaman göreceğiz birbirimizi yakından? 6 Haziran'da mı?

Rıfat Market'teki indirimleri duydunuz mu? Rıfat Market bu bayramda da fark yaratıyor. Tereyağı 1 kilogramı 8.90. Meranda 1 kilosu 4.90. 27 adet meyve suyu 3.5. Lipton kutu çay 6'da 2.90. Zebra tuvalet kağıdı 8'de 1.90. Kotton ıslak mendil 2 adet 1.5. Pirinç Carolina 5 kilogram 6.5. Kis 4'lü paket 1.90. Lakta çikolata 30 gram 4'lü paket 2.5. Kinder Bueno 3 adet 2.5 euro. Rıfat Marketler'de. Rıfat Marketler bayramlık alışverişte de fark yaratıyorlar.

Çiko'yu bir tek yolda arabadan görüyoruz. Sonra beni taverneye çağırmayan diye bize demiş Tanju. Tanju Aletim çok haklısın. Bak bu konuda yerden göğe kadar haklısın. Sanki geçen de Fener'e çağırsaydık gelecekti. Ha, geçen akşam Hodri Meydan dedim, gel dedim. Bilmem nereye gidiyorduk, hiç sesi bile çıkmadı. Hiç gelirim gelemem gelemem gelirim falan bile demedi hiç. Azıcık çek veriyoruz Çiko'ya. Hadi. Hadi gel seni bu akşam Fener'e götürelim mesela. Hadi Çiko, gelecek mi? Efendim Faros'a götürelim Çiko'yu. Kalamar malamar. Lüfer müfer. İstavrit müstavrit, ne isterseniz. Sardalya. Her bütçeye göre her şey var Faros'ta sevgili dostlarım. Vark vark vark vark vark vark vark vark vark. Ne bağırıyorsun be deli gibi? Martı seslerini yapıyor. Martı seslerinin arasında yiyorsunuz yemeğinizi. Siz martılar nasıl bağırıyor biliyor musunuz? Ha? Ne kadın martısı? Ne kadın martısı? Ha, Mekin'in martısını ya. Martı sesleri arasında yemeğinizi, balığınızı yiyin. Faros'ta püfür püfür denizin esintisini üstünüze essin. Soğuk soğuk Faros'ta. Faros sevgili dostlarım. Kahve içmek için de gidebilirsiniz. Yemek yemek için de gidebilirsiniz. Pasta yemek için de gidebilirsiniz. Faros'ta sadece yemek yemek için değil. Balık sevmiyorum diyenlere köfte de var. Et de var, biftek de var, tavuk da var. Faros. Gallimera Faros. Vallahi dediniz de gelemedin mi diyor Çiko. İşte geçen gün ben seni çağırdım ya. Gelemedin. Kaçta gidiyoruz diyor Faik Tuzlacı. Bak kaç oradan ben moruk. Sen de. Moruklarla parayı yapmayayım ben. Kaç oradan koca moruk sen de. Kaç. Öleceğim başımıza bela olacaksın orada. Kalk ben geç. Merdivenleri var orası, çıkamayacağım merdivenlerden. Allah'ım hastane yakın değil. Allah'ım kaç oradan git. İmamoğlu Elektrik Yassıköy merkezinde. Efendim Gökmen'in Vistonida'nın bitişinde. Vistonida pazar günü, pazartesi günleri kapalı. Galan her gün açık. Gece geç saatlere kadar açık. İmamoğlu Elektrik, güvenebileceğiniz, işini yapan, güzel yapan esnaf, güvenebileceğiniz esnaf. İmamoğlu Elektrik'te elektrikli elektronik eşyalar, buzdolapları, çamaşır makineleri, fırınlar, efendim mikrodalgalar, megadalgalar, ne isterseniz var. İmamoğlu Elektrik'te ısı pompaları, güneş enerjisi termostatları. İmamoğlu Elektrik'te klimalar var sevgili dostlarım. Hem satışını hem de kurulumunu yapıyor İmamoğlu Elektrik Yassıköy'de. Hadi bu akşam gidelim Çiko bak. Bak Tanju'da sabahçı çalışıyor. Akşama işi yoktur büyük ihtimalle.

saldığım martılar İstanbul martısı mı yoksa Fener martısı mı diyor Emre Semerci. Fener martısı mı? Fener martısı onlar. Olur olur. Gidelim üçümüz bir de masayı ödeyecek bir zengin bulalım demiş Tanju abi. Benden hala zengin mi var? Benden hala zengin mi var be? Benden daha zengini Faik Tuzlacı var. Faik Tuzlacı öderse masayı alalım onu da. Ben Ekav'ı da çağırırım bekler. Tamam mı? Onu da alalım. Benden büyük o var. Zengin olarak. Vensel'i de alalım. Enzo Stavros'da o ne olur ne olmaz. Vensel duyuyor musun Vensel? Ah Çiko sana söyledim geçen gün ama dinlemezdin. Bunlar geçen akşam gitmişler kuru kasaptan. Mert gitmiş pirzolaları biftekleri almış şişleri almış. Pişirmişler bana yollamışlar. Hem de bu terbiyesiz Mert nasıl yapmış sosisi de yollamış biliyor musun? Dur göstereyim sana fotoğrafını yollayayım. Bize gene hiç haber bile etmediler. Yemek yerken bize fotoğraf gönderdiler bana. Sana fotoğrafını da göndermemişlerdir. Yemin ederim vallahi billahi. Çok fena bu Mert çok fena. Veysel de öyle çok fenamış.

Max ayran olsun, Max yoğurt olsun. Max'la sofralarımızın tadı olsun, tuzu olsun. Max minimum fiyat, maksimum kalite. Max'ta sevgili dostlar.

Şimdi biraz birkaç tane sponsor tanıtalım, ondan sonra oynayalım azıcık isterseniz. Haydi bakalım sevgili dostlarım. MK Cars, araba kiralama deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. MK Rent a Cars. Efendim Seymen'den Yahya Beyliğe giderken yolun üzerinde MK Rent a Cars. Yeni araba kiralama şirketi, günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Bakımlı araçlar, uygun fiyatlar. MK Rent a Car. Sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. mk-rentacar.com. Facebook MK Rent a Car. Instagram MK Rent a Car. Sevgili dostlarım, çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Bor Fresh ürünleri Patrakya'daki, Balkan'da, Yaka köylerinde, her bütün market ve bakkallarda bulabilirsiniz. Bor Fresh asitli, efendim az şekerli, çok güzel asitli içecekler, çeşitli lezzetlerde. Çok teşekkür ediyorum, bana da bütün çeşitlerden göndermişler. Hepsi çok güzel, hepsi çok hala. Bor Fresh Gris olarak Instagram'da bulun, takip edin sevgili dinleyiciler. San Siro, berberlerin, kuaförlerin kozmetik ihtiyaçlarını karşılıyorlar. San Siro berber koltukları, yıkama koltukları, oturma setleri, yıkama setleri, berberlerin, kuaförlerinin tüm dizaynını ve tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Profesyonel anlamda da fark yaratıyor. San Siro Kostuköy yolunda depoları, sansiro.gr internet sitesi, San Siro'nun Gümüşhane içindeki şubesi, King Food'un karşısında San Siro'nun ikinci şubesi, büyük park yerinin, büyük hisselerin olduğu yerde San Siro sevgili dostlarım. Mac Catering sabah saatlerinde harika, muhteşem çorba çeşitleri. Mac Catering saat 11'den sonra ev yemekleri. Mac Catering 800 menü ve üzerinde aldığınızda özel fiyatlar, özel indirimler yapıyor. Eğlenceli.

kaldırı ürünleri, züccaci ürünleriyle eviniz için fark yaratmaya devam ediyor. Erol Agromix olarak sosyal medyada da takip edebiliyorsunuz. Ümit'in seraları Panfora Ambarköy'de harika seralar, harika fiyatlara, harika domates, biber, patlıcan fideleri, mevsime göre her türlü sebzenin adresi, kalitenin adresi. Hep söylüyoruz, bu seralardan alın fidelerinizi. Çok memnun kalacaksınız yaz boyunca. Özellikle aşılı olanları özellikle tavsiye ediyoruz sevgili dostlar. Aşılı olanlar özellikle tavsiyemizdir. Ve Kuru Kahveci Nihat 48 yıldır var. 48 yıldır hizmetinizde. Kuru Kahveci Nihat Bekir'e çok teşekkür ediyoruz. Şapçı Kahvesi. Tüm Şapçı'ya günaydınlar. Etiki Bankası'nın bitişinde. 48 yıllık karman, 48 yıllık tecrübe. Seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz. Kuru Kahveci Nihat'ın kuru kahvelerini ve tayinleri de harika. Kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar. İmamoğlu Cenaze Hizmetleri ve Malzemeleri. Erhan ve Erak İmamoğlu her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Batı Trakya'da açılan ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu İmamoğlu nerede? Kalfaköy girişinde sizlere hizmet veriyor. Boru deyince, borucu deyince, borusu tıkananlar, efendim çeşmeler, lavabolar, abdestlikler, her şeyi bulabiliyorsunuz en uygun fiyatlarla ve gider borularını da bulabiliyorsunuz. İsterseniz evinize kadar getiriyorlar, evinize kadar hizmet veriyorlar. Ramazan hanımı Sıdıka ve Recep tıkanan boruları da özel bir makineyle açıyorlar. Nerede? Konsolosun arka sokağında Şükrü Market'in olduğu yerde Andrea Papandreou 3 numarada sizlere hizmet veriyorlar. İsteyene tabii ki telefon numarasını da verebilirim sevgili dostlarım. Ve devam edelim. Zamokars, ikinci arabada Zamokars. Zamokars harika fiyatlarla, harika hizmetin adı Zamokars. Zamokars istediğiniz aracı yurt dışından getirsin, en güzel şekilde, en uygun fiyatlarla hizmet versin. Zamokars sevgili dostlarım. İsterseniz arabaların gümrük işlemlerini de hallediyor. Yurt dışından getireceğiniz araçların. Zamokars'a çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Ve İlahtiza kuru temizleme, yaş temizleme, viyoloğuz katarizmoz, deri temizleme, gelinlik temizleme, süet temizleme. İlahtiza 8 numarada yeni yolda Gümücüne'de. Gümücün en tecrübeli ve en çok sevilen, tutulan, iş yapan kuru temizlemeciden bir tanesi Erhan Kaylancı ve ekibine çok teşekkür ediyorum. HVAC Ramadan Kadri. Sixty Klimatizmos Exaerizmos. HVAC Ramadan Kadri. Efendim, İskeçe'de hizmet veriyor sizlere. İkostis Oktoy 322 numarada bizim kuru kasabın buzdolaplarını, salamusunu, manamusunu, her şeyini yapan isim. Bizim de psiklikozumuz, sizin de psiklikozunuz olsun. Klimaların satışı, tamiri, kurulumu, bakımı, gaz dolumu, hepsini yapıyor, evinize de hizmet veriyor. HVAC Ramadan Kadri'den çok memnunuz. Sizler de memnun kalacaksınız efendim. Ve LG ve Daikin deyince Ahmet Mustafa, LG ve Daikin bunlar sizi üzmeyen markalar. Özellikle Daikin hiç üzmüyor. Gümrücün Anabayi, makine mühendisi Ahmet Mustafa, Anazo Termasi, Termosfon Eksikonma programları, devlet destekli programlar, ev ve işyerlerinizde yardım ısıtma, doğal gaz sistemleri, klimalar, güneş enerjileri, İlyakolar yılların tecrübesiyle hizmetinizde sevgili dostlarım. Ayar Odunculuk'ta çok güzel iç ve dış cephe boyaları var. Ayar Odunculuk'ta 150 tane ya da 120 tane masa, tam olarak aklımda değil. 2000 tane de sandalye var kiralık. Kamyonla istediğiniz yere getirsin. Ayar Odunculuk'ta inşaat malzemeleri var. Ayar Odunculuk'ta boya çeşitleri var. İç ve dış cephe boyaları çok güzel, çok uygun fiyatta sevgili dostlarım. Ayar Odun'da arpa, mısır, buğday taneleri var. Kim kırdı eniz kırdı fıçıları, eniz kırdı fıçıları, eniz kırdı fıçıları. Çat çat çat çat çat. Çat çat çat çat çat. Ayar Büyük bir Selimköy girişinde benzincinin yanı, mezarlığın karşısında. El Lapame Freddo Cappuccino Memi. Onun okumayalım markasının reklam olmasın. Freddo Cappuccino diyor değil mi? Nurgül Pame Kalimera Olimera. Nasıl tişört böyle baba? Sisam Bros. Sisam Bros. Susam Sokağı. Haydi Ela Nurgül Kalimera.

Bak kayboldu gene Çiko diyor Tanju. Aa bak kızan çalışıyor. Hey. Seni gibi boşta durup para kazanmıyor. Sen de öyle makinene bakıyorsun. Makinene sana bakıyor para kazanıyorsun. O el las gut. Edo ise la dirfe. Posta pernatere. Kataki. Ela kalimera, ela kalimera. Rıfat marketlerin yeni indirimleri, yeni prosperaları geldi sevgili dostlar. Dondurmalı cevizli tatlı. Pop pop pop. Karizo pitame pagoto crema. 4,5 euro yarım kilosu. Kadayıf me pagoto crema. 4,5 euro. Çeşitli lezzetlerde. İsterseniz sokolato pitame pagoto var. Yine aynı. 5 kilogram Carolina pirinç 6,5 euro. Kis 1.90 110 gramı 4 tane var. Lacta 4x30 gram 2,5 euro. Zomos Kotas 12 adet. Knor 1,5 euro. Lipton Peach 6x320 ml. Lipton şeftali 2.90 soğuk çay. Limonu da var 2.90. Omo sıvı deterjan 2.90 28 kullanımlık. Gofreta mini 180-200 gramı mini çikolatalı gofret 1,5 euro. Bunlar Rıfat marketlerin bayram indirimleri. Bayram indirimleri. Black Parliament şimdi mal buraya geldi. Emre dinledim ben onu, hoşuma gitmedi. Lipton Peach yani şeftali. O letai makineler varken ben mi çalışacağım? Milyonlar ödemişler bunlara, bir zahmet çalışsınlar demiş Tanju. Tanju sen işi biliyorsun, işe gitmeyesin.

Ya şabre çiko. Hallet benim dolapları demiş Kut. O dolaplar senin dolapların mı? Senin dolapların mı hallediyor? Ben de geleyim beraber halledelim Scoot'un dolaplarını. Geleyim ben de tüküreyim Scoot'un dolaplarını. Daha iyi açılıp kapasın, gıcırmadı, gıcırdamasın kapıları. Cacur diye gıcırdamasın. Benim tükürüğüm terapi. Grasso'dan daha iyi. Mübarek insanım ben, mübarek tükürük. Her dolaba lazım. Her civata, her çiviye, her şeye lazım. Haydi, eniz kızı fıçıları.

Olur değil mi? Tükenmek üzereler. Ona göre beden söyle sana mırıldan mı istemem demiş. Ha? Ben yaptığım tişörtleri fabrikada Prensa ile Stamba. Sana da ayırdım bir tane small beden. Çok zayıfsın çünkü small olur. Olur değil mi? Tükenmek üzereler. Ona göre beden söyle sana sonra mırıldanmak istemem demiş Nurgül. Yapma sana baş cağızını belasız başını belaya vermesene. Orasını beğenmeyeceğim, burasını beğenmeyeceğim. Sen belasız başına bela mı istiyorsun ben Nurgül var ya? Bay pek de güzelmiş, denizde giyilir vallahi. Sesen bros. Susan patronu. Susan patronu mu yazacak benim tişörtümde? Ben daha değişik bir şey yazsın istiyorum mesela. Only for OnlyFans members yazsın. Ben OnlyFans member'ıyım. Ne olsun sen bros? Olur olur bana. Bir tane small yatır bakayım tezgahını. Bir de elini koy üstüne. Tahmin edeyim bakayım olur mu olmaz mı? Benim birçok tişörtüm small. Mesela benim çok sevdiğim bir marka var. Hollister. Hollister diye. Hollister'den hem uygun fiyatlı hem de şey. Hem de çok beğendiğim tişörtleri var. Hollister'in sadece erkekler için. İşte tişörtür, pantolondur, şudur, budur yapıyor. Hollister'lerin bedenleri şey. Çok büyük. Mesela medium aldım geçen de. Etek gibi durdu. Şimdi havalar biraz daha sıcaklasın. Tişörtü giyeceğim. Hem etek hem tişört. Altına bir boksera ki tamam. Giymesen de olur. O mesela o small beden. Extra smallları da olur bana. Fabrikadan fabrikaya, kalıptan kalıba değişiyor. Markadan markaya değişiyor. Kalıptan kalıba değişiyor. Mesela alışveriş sitelerinde genelde yazar, ben bir Lacoste bufan almıştım kışın. Diyordu ki bir beden giydiğiniz bir bedenin üstünü almanızı tavsiye ediyoruz. Bu dar beden diyordu. Ben gittim medium aldım. Olmadı. Ya da small mı aldım, olmadı. Her neyse bir, sonra geri gönderdim. Sonra bir beden şeyini ısmarladım. Büyünü ısmarladım. Olcan İskoçyalılar gibi demiş Skunt. İskoçyalılar o soğukta eteklerini dolaşıyor. Biz bu sıcakta niye dolaşmayalım? Ha?

buralarda erkekler genelde eşinin veya manitasının etek boyuna karışır. Acaba İskoçlar'da kadınlar adamların etek boyuna karışıyorlar mı? Nida. May bizim adam gene çok kısa giymiş yeter diyeler mi acaba? Yavrum yarabbim. Sevgili dostlar, Mona Lisa uyandı mı? Hatice abla uyandı mı? 1270 tane gelinlik var Mona Lisa'da. Tuzcuköy girişinde Mona Lisa. Gelinlik, kiralık gelinlikler, satılık gelinlikler. Harika gelinlikler Mona Lisa'da. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Bak, bak çaldığım şarkıya uyduruyorum sponsorları bak. Oh, oh, Mona Lisa, oh, oh, Mona Lisa, oh, oh, oh. Gerçek çiçekler, çiçeklerle gelin arabası süslemesi, gelin yolu. Süsleme bu konuda da fark yaratıyor. Mona Lisa sevgili dostlarım. Hop, hop, hop, hop. Hatice ablaya günaydın, Mona Lisa'ya günaydınlar. Scoot Gürkan abi tipim dil demiş Faik Tuzlacı. Ay nasıl moralim bozuldu şimdi, nasıl moralim bozuldu, nasıl moralim bozuldu. Anlamazsın böyle, o yüzden stop şarkıya geçiyorum. Onu benim gibi sevme, sevme. Tutma onun elini benim elimi tuttuğu gibi. Tamam mı? Onu benim gibi sevme Faik. Yapma Faik. Efendim devam edelim. Agora Plus'lardaki indirimlerden bahsedelim sizlere. Agora Plus. Gelsin indirimler. Agora Plus. Nerede? Gümüşhane'de Yarımçınar'ın karşısında Les Komatyon olduğu caddenin sonunda konsolosun arka sokağında Agora Plus'lar sevgili dostlarım. Ve Agora Plus'ta İon Socofreta Mini 210 gram 2,5 euro. Viva Kokteyl ve Frutopoto 7,70 ve 7,20 sırasıyla 27 tanesi. 1 kilogram şeker 75 lira. Serenata 33 gram çarpı 20 5,5. Serenata 25 gram çarpı 20 4,20. İon Derby Mini 210 gramı 2,70. Agora Plus'larda bayram indirimleri bunlar.

derler. İçki içersin, sarhoş derler. Namaz kılarsın, hacı olmuş derler. Ama ne derlerse desinler, ne söylerlerse söylesinler. Hepimizin hayatı iki kelime. Bir varmış, bir yokmuş. Şimdi diyorlar ki, keşke zamanında deseydim.

Efendim, ayağınız takıldı, taşa mı düştünüz? Taşın hesabını sorsun Devletoğlu. Gitsin periferyaya. Gitsin belediyeye. Kim? Opiyosa ekitin efseni. Natin analavi tapi. O Devletoğlu. Bu taşı buraya neden koydunuz? Neden gömmediniz? Neden çıkarmadınız desin belediyeye, periferyaya. Evde hasta, yatalak hastanız mı var? Devletoğlu aylık çıkarsın. Efendim sakat mısınız benim gibi kafadan? Engelli misiniz? Devletoğlu'na gidin. Engelli maaşı için. Ben her yerden maaş alıyorum, ondan böyle varlıyım. Her yerden para geliyor bana. Devletoğlu. Efendim Şapçı'dan sonra şimdi Gümüşhane'de. Sinogi mağazasının Hüseyin Aga'nın olduğu yerde... Kiryakos Tandia'nın olduğu yerde, Kiryakos Tandia mu? İperho yine tofto. İlk likatu kutalyu. Taş yüze gitmenize yok. Bir ceviz tatlısı yapıyor Kiryakos Tandia. Muhteşem sayı, ondan da yedim dün. 200 gram aldım diyorum ama onu yedim, unuttum. Ondan da 3 tanecik yedim. Ceviz tatlısının kalorisinden ne olacakmış? Vay ne güzel yapıyor Kiryakos Tandia, vay ne güzel yapıyor. Vallahi billahi Devletoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Devletoğlu devlet gibi arkanızda. Sponsor arasında sponsor katıyorum. Sponsor tanıtırken başka sponsoru tanıtırıveriyorum ara yerde. Tanıtırıveriyorum ara yerde. Bura ne yeteneklisin Gürkan, bura. Bura ne yeteneklisin, bura.

Gürancan yakıyor demiş Faik. Hadi bre. Hadi bre. Günaydın Gürkan Paşa, benim işçilerime sevmediğim kara gözümü çalar mısın? Çok sevdiğim bir şarkı bu demiş Aysel abla. Ama radyoyu yeni açmışsınız ki. Hem Yunancasını hem Türkçesini çaldım onun. Sabahtan beri üç defa çaldım. Üç tane sevmediğim kara gözümü çaldım sabahtan beri. Vallahi billahi çalmadıysam ne olayım?

Ne yapıyorsunuz bakayım, yiyecek misiniz demiş Tolga. Oynayız. Oo. Yandan attırıyoruz göbekleri, yandan. Hoppa, sen ne yapıyorsun? Hela hela hela.

Çağır bakayım Şenol amca gelsin. Çağırın Şenol amca gelsin. Atamıyorum ben ta birazdan demiş Tolga. Radyo açık, kirasının altında kalayım. Başka ağaca gitmişim. Herhalde sensiz kiraz toplanır mı hiç demiş Aysel ablam. Ama hadi birini duymadın. Hadi ikincisini duymadın. Üçüncüsünü hem duymadın Aysel ablacığım bayan. Hastanızda radyoyu boynunuza. Gitseniz de Satıköy'den SMS marketten türlü türlü radyolar var. Alasınız türlü türlü radyolardan bir tane. Ama ben ne yapacağım? Ben dinleyicimi kırmam. Kırmam. Dinleyicinin dediğini yine bir kere yapmıyorum ama nasıl olsa içimden geldi. Ha bakalım. Ha bakalım. Hadi sevdim Karagöz'ümden sonra Özcan amcayı. Aman Özcan amca, Özcan mıydı? Şenol, Şenol amcayı çağıracağım. Açan Çiko gelmeye çağır Şenol amca gelsin. Bari demiş Tanju. Çiko. Ella Çiko. Bu ise pedi bu. Oho. Oho. Çiko, Çiko, Çiko, Çiko, Çiko, Çiko. Bu şarkılar da bana Bursa Arap Şükrü'yü hatırlattın abi, sağ olasın demiş Halil Halileoğlu. Kim o Arap Şükrü be? Ne yapıyor Arap Şükrü? Ne iş yapar? Sevgili dostlarım devam edelim, devam edelim, devam edelim. Agro Serbest'in kızanlarına günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın diyelim. Agro Serbest'in kızanları Eray Fiz ve Şakir Mehmet. İş makinesi ve traktörün tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerine diagnostik okuma. Her türlü et boyu ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumlarının mağar kuçuları özel makineyle yapılıyor. Cisimlerin hidrolik bukalarının silindirinin tamiri, boşuna yedek parçaları bulunuyor sevgili dostlarım. Her türlü yağlar bulunuyor, motor yağları. Dizel su motoru tamiri de yapıyor. Ta ne yapsın bu kızanlar, ta ne yapsın. Eray Hüveys ve Şakir Mehmet kolsuzluk yapıyordu. Sizlere hizmet vermeye devam ediyorlar kara gözlüm. Yaşa kızlarım, inan hep açık radyo demiş Aysel ablam. Yaşa Aysel abla, yaşa, kolay gelsin. İyi yayınlar arkadaşım, Kalkanca mahallesinden günaydın Erol Ergol Lavuz. Selçuk ve tüm işçilerine kolay gelsin demiş Münir Mümün. Ben duydum, şahidim demiş Güner ablam. Güner ablam sana da kolay gelsin, size de kolay gelsin, herkese kolay gelsin. Stonafro, köpük köpüğe yıkıyorlar, köpük köpüğe. Bayramlık arabanızı temizletmek için Stonafro'ya gidin. Stonafro'daki Özcan ve Vedat pampacık yapsın arabalarınızın içini, dışını. İsterseniz makinesini, motorunu, altını, üstünü yıkasın, her yerini yıkasın, parlatsın. En uygun fiyatlarına hizmet veriyorlar. Tanıtım fiyatlarıyla Stonafro Gümüşüne de. Efendim Sarıca yolunda tren yolunu geçince solda mezarlık var. Mezarlığı geçince hemen göreceksiniz zaten Stonafro. İsterseniz telefon edin. Arabanızı evinizden, iş yerinizden alsın, iş yerinize, evinize getirsin Stonafro. Stonafro, Stonafro, Stonafro. Benim radyom kaliteli. Onun için hepsini duyuyorum. Aysel arkadaşıma kolay gelsin demiş Güner ablam. Ufak bir atışma var galiba aranızda. Ha? Aysel ablamın ki kalitesiz mi demek istiyorsun sen? Ya? Kaliteli radyolardan dinleyin bu güzel sesi, bu muhteşem sesi. Bu seksi sesi kaliteli radyolardan dinleyin.

Güner ablam kolay gelsin. Yaprak sarması yapıyor. Şenol amca İpsala Gümrük'te ilk sıraya takıldı. Önüne kara gözlü geçti adam. Tam geçtim dedi gene olmadı demiş Nida. Bir de onun önüne şimdi kara gözden sonra bir de dalgalandım da duruldum. Koştum ardından yoruldum. Binlerce güzel gördüm de en son sana vuruldum gelecek. Geçecek. Bunu Fa'ya armağan edeceğim. Günaydın Gürkan. Son ver coşkuyu nasıl güveye çok selam. Nail güveye bizden çok selam, bizlerden de çok selam demiş Yusuf Gamber. Bana...

Günaydın Gürkan, sıradaki şarkı Umurluköy'de kiraz toplayanlara gelsin, teşekkürler demiş. Kadir abim, günaydın. Kışlık yaprak açlıyorum, buz dağıtacağım demiş Güner ablam. Bacılarda, Bağcılar'da Evros Demirören Soft'u bağlarından çok selam demiş Yusuf Kamber. Selamlar bizlerden. Aysel arkadaşın isteğini çaldım, ben de isterim Coşkun'dan demiş Güner ablam. Sana kırsın ellerimi çalarım Muazzez Ersoy'dan daha sonra. Şimdi hareketlendim. Şimdi Şenol amcayı fazla bekletmeyeyim. Kızlar sonra az şaba yapıştırır Şenol amca. Vallahi duymadım. Şimdi atölyeye geldim demiş Hatice abla. Saat 10'da diyorsun. Niye 11'de geliyorsun atölyeye? Saat 10'da müşteri gelse ne olacak? Ben bak saat 8'de diyorum. 8'i en geç 10 geçe programa başlıyor. En geç 10 dakika rötar yapıyorum sen. Bir saat rötar yapmışsın. Allah. Es Design Esma Tuzcuköy girişinde. Eczanenin bitişinde sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım. Süsleme işinde ben de varım. Ben de güzel süslüyorum. Ben de iyi süslüyorum. Süsleme işinde bana da başvurun. Bana da gelin diyor. Es Design Esma Siropi'ye tekrar günaydınlar. Aysel'e günaydınlar. Ömer'e günaydınlar. Bayramlık tatlılar. Harika lezzetler. Tulumbalar. Sokağı topitalar. Gerçekten muhteşem lezzetler Siropi'de sizlere sunuluyor. Siropi Ömer ve Aysel'e İskeçe'ye günaydınlar. Tetatis Oktombri Davakan'a çıkan yolda. Efendim Çingeli diye kasap arı kasap geçince biraz daha ileride sağda Siropi fark yaratmaya devam ediyor.

evimde. Of, kafa pastanesi hazırlıyor sevgili dostlarım. Vay vay vay vay vay, baklavalara bol bol cevizli, bol cevizli. Antep fıstıklı. Nasıl baklava isterseniz var, bayramlık baklavalar. Kalfa Pastanesi farkıyla sizlere sunuluyor. Bayramlık lezzetler, tazecik lokumlar. En güzel günleriniz için Kalfa Pastanesi. Bayramda misafirlerinize ikram etmek için Kalfa Pastanesi. Kalfa Köyü'nde. Sizlere Kalfa Köyü girişinde hizmet veriyor. Kalfa Pastanesi. İşini yapan, güzel yapan. Aile olarak da çok sıcak insanlar. Çok teşekkür ediyoruz. Kendi adıma, ailem adına ve sizlerin adına Kalfa Pastanesi'ni. Herkes böyle Kalfa Pastanesi gibi esnaf olsa dünya bambaşka olur. Ve insan olsa tabii ki. Benden de herkese günaydın demiş Peri Köse. Perihan, sana da günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. Gene orkestralara denk geldim Perihan. Geç açtın telefonu. Aman radyonun telefonu demişim. Fenomeno meolitism asia tu tragudiu sto faik tu znaci. Meolitism asia tu tragudiu.

Günaydın. Onat nasılsın? Onat günaydın. Vay, hadi hareketlen demiş Çiko, gördün sana ne yolladım bak. Bak biz siz nasıl bak bak bak. Bak. Kara kapaklıyı görüyor musun? Senin koltuğun elinde. Ha? Hınzırın Veysel'i, hınzırın Mert'ini ya. Bir de fotoğraf yollamışlar bize. Ya oramız buramız şişecek. Onların işleri kim nasıl sıkışık şimdi bugünlerde? Dükkan değil, atölye. Dükkan 8.30'da açılıyor demiş Hatice abla. 8.30'da dükkanda kim oluyor? Çalışan mı oluyor?

0: Max Ayran'ın çalışanlarına da günaydınlar.
1: Son sana.
0: Max Ayran'ın çalışanları. Çok yalancısınız çok. Çok.
1: Koştum ardından yoruldum.
0: Patrona şikayet ediyorlar beni. İftira kuru iftira atıyorlar beni patrona. Sıkıntılar sizi ya.

dükkan 8.30'da açılıyor. Çalışanlar açıyorlar. Az turistler en son gelir demiş Hatice abla. Ben de bundan sonra saat 10'da geleceğim. Bak sen, ben as radyocu değil miyim? He? Ben radyocuların aslı değil miyim be? Ben niye sabah sabah çıkıyorum? Hırır hırır hırır.

0: acaba? Şenol amcasında acaba? Türkiye'li Şenol amcasında acaba? Türkiye'li Şenol amcasında.
1: Türkiye'li Şenol amcasından şaba. Türkiye'li Şenol amcasından şaba. İyilik abi, sen nasılsın? Enerjin tavan bugün galiba diyor Onat. Benim enerjim her gün tavan, her gün tavan, her gün tavan. Aret Hanım'ın tatlısı güzel de benim fıstıklar kaka mı çocuğum? Ama sen de yapma öyle demiş Leblebci Hüseyin Agam. Senin fıstıkların da çok güzel. Bu sefer yakmamışsın, aferin, aferin. Aferin. Kıvırın, kıvırın.

Hasan Sirak, çok teşekkür ederim. Programı yaptığı katkılardan dolayı Hasan Sirak, Sirak Hasan, sirak.gr internet sitesi Gökçeler'de, İskeçe'de ve Gümüşlü'de ilaçlama hizmetleri sunuyor. Her türlü ilaçlama hizmetleri. Evinizi ilaçlasın, bahçenizi ilaçlasın, işinizi ilaçlasın. Tuvaletlerinize parfümler koysun. Efendim, tuvaletlerinizin hijyeni için, evlerinizin hijyeni için Sirak Hasan'ı seçin. Gökçeler merkezde ve dediğimiz gibi Batı Trakya'daki İskeçe ve Rodopil'in de hizmetinizde. Ha şöyle, benim de gönlüm olsun demiş Levdübücü Hüseyin Agam. Kiryakos'tan diye duydu mu? Nasıl övdüğümü? Tatlısını Nursel ablama da tattırdım. Vay kardeşim dedi. Çok güzel dedi. Çok güzel dedi. Tam da dedi şekerim düşmüştü dedi. Oh, parmakladı yedi. Ceviz tatlısı. Taşöz'e gitmeye ne gerek var? Taşöz'den isteme ne gerek var? Ne? Faik evli mi demiş Faik Tuzlacı Fan Club Başkanı. Evli. Aşık gibi sevmezsen. Kardeş gibi sev beni dedim. Ne yapayım? Sevsin de nasıl severse sevsin. Yeter ki sevsin. Yeter ki sevsin. Yeter.

İmaç'ın Nurhan Hasan'a çok teşekkür ederim. Süsleme alanında yılların tecrübesiyle hizmet veriyoruz. Süsleme alanında fark yaratıyoruz, diyor İmaç'ın Nurhan Hasan. Efendim, Batı Trakya'da iki tane şubesi olan tek süslemeci Tatlı Telaş olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Nurhan Hasan Kanarya 30'da. Olsunuz 816'da Tatlı Telaş 0807 olarak bulun, takip edin sevgili dostlarım. Ve haydi bakalım Cevriye namusu, Cevriye tekrar gelsin. Aynur ablam, abim dinliyor mu? Dinliyorsa sevgiler saygılar. Taner Mümin yaşayan efsane, at parmakları, at parmakları, at parmakları.

Necdet abime de şabım. Şenol amca lan evli olmasın, bu Cebriye abla demiş Tanju. Günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin, yaptılar dilerim demiş Hüseyin Mümin. Sana da günaydınlar. Sana da kolay gelsin.

Έλα πάμε φίλοι και φίλες μου. Πάμε. Çok selamı ver. İleti ver demiş Aynur ablam. Aleyküm selam. Ellerinden öperim abimin. Selamlar, sevgiler, saygılar bizden. Kolay gelsin, kolay gelsin. Pame pazarıncı. Zosse pazarıncı. Zosse. Ella pame. Mustafa Bozbeli, kolay gelsin abimin yayınlar dilerim demiş. İyi günaydınlar Mustafa'm. Günaydın, günaydın, günaydın. Size de kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin sevgili dostlarım. Çalışan herkese kolay gelsin. Dendraki düğün salonu en güzel düğünler için, en güzel harika düğünler için Dendraki'yi seçin. Dendraki, Şapçı'da çamaşırların arasında yazın serin bir ortamda düğün yapmak için Şapçı'nın en tepe noktasında Dendraki sizleri bekliyor efendim. Dendrakileme. Enes Şerif sürücü kursu. Ehliyet için, her türlü ehliyet için. Gafyon ya Singyonyan'la ilgili herhangi bir sorunda, problemde her zaman yanınızda Enes Şerif var sevgili dostlarım. Nerede Enes Şerif? Dönüyorsunuz. Biraz bankasından dönün 27 metre ileride, 27 metre ileride sağ kolunuzda Enes Şerif var. Enes Şerif.

engeliye? Vay ne engeliye? Tanju. Tolga sana da engeliye mi? Çiko sana da engeliye mi? Halil abi sana da engeliyor mu? Günaydın. Halil Osman abi günaydın. Vay ne engeliyor? Vay ne engeliyor? Günaydın efendim. Sinop ve size vereceği inşaat. Binanızın temelini kazmakla başlıyorlar. Son kiremidine kadar her şeyi yapıyorlar. Sinop Semerci İnşaat olarak Instagram'da bulun. Instagram'dan da takip edin sevgili dostlar. Çünkü bina yapmak ciddi iştir. Bilgi gerektirir, tecrübeli personel gerektirir ki hepsi var onlarda. Efendim ister tek katlı olsun, ister çok katlı olsun, ev olsun, apartman olsun hepsini yapsınlar. İnşaat alanında yepyeni bir ses, yepyeni bir nefes gümücüne de. Sinop ve Semerci İnşaat, güvenin ve kalitenin inşa edildiği yer. Aradığınız ustalık, uygun fiyat, modern teknikler, sağlam kadro. 697-318-37-97-97. Instagram'da Sinop ve Semerci İnşaat olarak bulun, takip edin. Çok iyi geliydi.

0: şekerim o.
1: Haydi babi.
2: Bu pazarın cizgini omuzcuklarıma çok iyi geliyor demiş Tolga. Masaj gibi mi? Sanki omuzdan oluyalar gibi mi oluyor? Gökay'dan daha mı iyi geliyor? Gökay da güzel oluyor. El Lapame sevgili dostlarım. Kalfa Pastanesi bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü kapalı. Bayramlık tatlarınızı Kalfa Pastanesi hazırlasın. Pametumberlek ya. En güzel lokum. Bazınızdan...

Kalkıp giden lokum, çok tatlı olmayan, keskin olmayan, içinde glikoz milikoz olmayan lokum, harika lokum. Kafa Pastanesi'nin lokumlarını mutlaka deneyin. Kafa Pastanesi'nde bayramda lokum alın, bayramda bayram tatlısı alın, kadayıf alın, baklava alın, bambaşka olduğunu göreceksiniz. Çünkü en iyi, en kaliteli malzemelerle, yağlarla, tereyağıyla yapılıyor. Kafa Pastanesi, Kafa Pastanesi, Kafa Pastanesi şaba. İlahtida kuru temizleme, yaş temizleme, deri temizleme, süet temizleme, yatak temizleme, yorgan temizleme, biyolojik koskansarizmoz, gelinlik temizleme, harbalı temizleme. Yeni yolda 8 numarada İlahtida, Erkan Kalyancı ve ekibi Gümüşçen en köklü kuru temizlemecilerinden. Oh ne iyi ekşi ekşi klarino demiş Leblebci Hüseyin Agam. Oh ne iyi ötürüye işi işi. Oh vay ne şifalı ötürüye, vay ne şifalı ötürüye.

Çiçeğime şaba demiş İsmail. Döndün mü Gürçü dükkanına? Ha? Çiçeğim. Ella şabarı. Ben verip edeyim. Ve Şener Batrakya'da kulağınız duyanlara az işlemlere hizmet veriyormuş Şener. Ondos Center'ın karşısındaki yolda. Hizmetinizde sevgili dostlarım. Gümüşlü'de kulağınız işlemlere az duyanlar. Aynı zamanda Şener. İskeçe'de. Zarakis'in karşısında. İskeçe'deki ismi Eniskesi sevgili dostlar. Eniskesi, Eniskit'in akoyu işlemiz. Ve ne diyoruz? Kedilerinize, köpeklerinize kroketler, yemler. Tavuklarınıza kene ilacı, kedilerinize kene ilaçları. Efendim, köpeklerinize parazit hapları. Hepsini bulabiliyorsunuz. Coşkun'da, Coşkun'dan alıyorum ben de kroketleri. Son aldığım tavuklu kroket. Coşkun, dinliyor musun? Beni dinliyorum diyorsun ama hiç dinlediğin yok. Çok güzeldi. Tekrar yemlerin bittiğinde yine onlardan alacağım. Çok beğenerek yedi köpekler onu. Coşkun, duyuyor musun? Coştur. Çıkıyorsunuz Kosmopolis'ten. Gümüşün içine doğru ilerliyorsunuz. 200 metre ileride. Yolun çatal yaptığı noktada. Kliniatrika Farmaka yazan yerde hizmet veriyor sizlere. Coşkun. Coşkun.

Tarkan Berk'e günaydın Gürkan abi demiş. Günaydın. Sen bana niye abi diyorsun? Kaç yaşındaydın sen? Yatimiles abi refile. Yatimiles abi refile. Yatim.

0: Coşkun dinlenmiş. Barney'im dinleyeyim misin diye hiç bulamıyorum seni, denk getirdim şimdi.
1: Polyay gayne. Polyay ge fotyay bame.
0: Valla kendi ellerimle pişirdim tavuğu, onun için lezzetli oldu o kroketler diyor Coşkun. Valla Coşkun, şimdi ilk önce o çuvalı yedirdim, öteki yemi şimdi köpekler öldür yemeği. Yiyor da zorla yiyor. Valla vallahi bile ben de deneyeceğim bakalım bir tane sefere nasıl o kroketler, çok güzel. Kaça verdiydin sen onun çuvalını bana? Vallahi çok güzelmiş be. Bir tane sefere alacağım zaman bir hafta önce sana haber vereceğim, hazır et. Yoksa paran geliyor ver. 28 yaşındayım demiş Tarkan Berke. Yazları bir de kışları saymadın galiba. He? Yazlardan kışları saymıyorsun galiba. Yeter be. Yeter, kafam ağrıdı demiş Faik Tuzacı. Vallahi Faik, ilk defa seninle aynı fikirdeyim. Benim de kafacı vardı. Vallahi billahi benim de kafacı vardı refiyle. Birazdan soğuk şarkı çalacağım, ittireceğim sana, merak etme soğuk şarkıları. Dün sabah indim kiraz satma, yarım kilosu 5 eurodan abi. Gümbür gümbür gitti diyor Hüseyin Bircan. Yarım kilosunu 5 eurodan verdi. Gümbür, yani 1 kilosunu 10 eurodan verdin öyle mi? Kilosunu 10 eurodan verdin. Gümbür gümbür gitti. Hiç akıl fikir yok alanda. Alanda akıl fikir yok, alanda akıl fikir yaşayayım. Omlete karıştırmak lazım demiş Coşkun. Omlete mi?

Bizim köyde çok fena üfüriyeler. İnternette yani fiber optik kabloları sabahtan beri makinelerin çok fena öttürüyor, üfüriyeler. Bende paralar bitti, paralar gidi sanardım. Hızlı internet geliyor, hızlı internet geliyor. 1 gigabps. Melodika Borisa Toana Vastimisis Mehri Deka gigabps. Ella. Pop pop pop pop pop. Teoria pramata in afta. Ondan sonra başbakanımızı sevmezseniz istemezsiniz. Teoria pramata in afta refile. Teoria pramata in afta re. Ella re. Ultra fast broadband. Ultra fast. İtalyan yemeğiymiş. İtalyanların nesi çirkin demiş Coşkun. Vallahi billahi. Her şey güzel. İtalyanların her şey güzel. Sıradaki tüm parçalar Erkan abime ve kardeşim Emrah'a gelsin demiş Fatih Ludmilla. Yaşayın. Kolay gelsin. Yaşayın. Kolay gelsin.

0: Hüseyin, Aziz Malakiyes. Ben sana demedim benim programda Malaki atmayacaksın diye. Demedim ben sana be.
1: Bundan sonra yusuruk geliyor.
0: Hayır be, uzattım, az kilo almışım, ondan 1-2 kilo lazım, daha kalayım dedim demiş İsmail. Ama nasıl deniz böyle, bu bütün tabii, ana nasıl pis deniz, ana nasıl pis deniz, nasıl pis deniz, bütün kabarık deniz, ana nasıl bütün kabarmış deniz Kuşadası'nda. Niye kabarık o deniz be?
2: Utanırım beni öpü diyene, yine güneş zorla beni.
0: Hasan'dan hayır haber var mı diyor Enes Şerif. Yoktur.
2: Beyaz kelebeği.
0: Bana dedi Enes Şerif, sakın bana ne selam versin, ne yastığını ne göreyim isteyeyim, onu ne beni görsün dedi. Ha, dediysem atmayacaksın Malakiye, tamam mı? Malakiye'yi başka programda da açacaksın. Esra Bandak, kolay gelsin. Fatih Trampa'nın eşi Esra. Koryat Kezgep, sizden herkese hayırlı bayramlar dilerim. Sağlıkla, güzellikle demiş Esra Bandak. Size de kolay gelsin. Koryatikesine yefsiz. Koryatikes Gepsiz 2015 yılından beri sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım. Koryatikes Gepsiz deyince aklınıza Şahin'de üretilen yufkalar gelsin. Gerçekten çok sevilen yufkalar. İşte Kavala'dan tutun da ta Evros'a kadar bakkal ve marketlerde Koryatikes Gepsiz olarak bulabilirsiniz. Bunlar Şahin yufkası. Bunlar böreklik yufka, tatlılık yufka değil. Yani bunlar kalın yufka, saçta pişirilmiş yufka. Bunlarla bayramlık böreklerinizi alın, deneyin. Bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Şimdi ne oldu be? Bu arada meteoroloji bir bildiri yayınlamış. Yağmur geliyor. Hiç şaşırdık mı? Şaşırmadık. Ya, bu sene yaz gelecek mi? Bilemiyoruz.
3: Yazdım bu şarkı sana, bu şarkı sana, bu şarkı sana.
0: Eşekçinin altında kiraz toplayan Mustafa abiye kolay gelsin demiş Hüseyin Bircan. Gelsin bakalım. Hadi birkaç tane slow şarkı dinleyelim. Haydi Ümit Baba ile devam edelim.

sana. Bayram haftasındayız. Bayram temizliği yapanlara, bayram tatlısı yapanlara, bayram telaşesinde olanlara. Bayram ama biz kiraz topluyoruz, biz tarlada çalışıyoruz. Bayram gelmiş neyime diyenlere sağlık olsun, iyilik olsun, güzellik olsun yeter ki sevgili dostlar.

0: olmuş.
1: Vallahi bize geldi. Benim kayınço Yunanistan'da şu an donuyoruz diyor. Bir sevindim. Rot'tan Sarıyer'e selam olsun bakalım demiş Feridun İbrahim Faik. Bu şarkı sana. Rot'a selam olsun Rot. Bu şarkı sana.

Mehmet Kara kardeş. Günaydın Mehmet'im, günaydın, günaydın, günaydın. Halama da günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Dur bakalım nasıl söylemiş bunu Ayşen, bir gör. Mıy mıy mıy mıy mıy. Gidiyor gençliğim, gidiyor tutamıyor. Of of. Kırılsın ellerim niye yarıyor? Gençliğim gidiyor tutamıyorum. Tanrım bana vermiş yorgun ayaklar. Bahtımın peşinden koşamıyorum. Ne zaman bitecek Tanrım bu azap? Yarın olmayan günlere kaldım. Dünyamı ben yıktım kendi elimle, aşkıma bir yuva kuramıyorum. Şimdi ne dertliyim ne de bahtiyar. Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar. Bir aşk için ben bak diyar diyar. Ecelin peşinden koşar giderim. Efendim Ali Tekinter'in muhteşem şarkılarından bir tanesini daha Gülden Karaböcek'ten dinleyelim. Gülden Karaböcek ilk defa okudu bu şarkıyı. İlk defa Ali Tekinter'e Gülden Karaböcek'e vermiş. Gülden Karaböcek ne vermiş bilemiyorum. O kadar detayı bilemiyorum. Yaşım yetmiyor. Yaşım yetseydi bilirdim dedim. Nasıl olmuş, neden olmuş, ne şekilde vermiş. Yalnız cümle alem şunu biliyor. Gülden Karaböcek ablasının kocasına gözünü koymuş, adamı ayartmış, almış, evlenmiş ayalanma. Onu biliyorum. Senin gençliğin benim gençliğim gideli çok oldu demiş Faik Tuzlacı, biliyorum Bertliğim. Belini götüremiyorsun biliyorum. Yaşa güler ablam.

Hanım hoş geldin. Sevgiler, saygılar Frankfurt'a. Benim parçayı çal bari demiş Şerif Osman. Hangisi senin parça? Bizi dinleyen bir ablamız var. Ablamıza selam diyelim sevgili dostlarım. Ben Muazzez Ersoy'dan, o Zara'dan seviyor bu şarkıyı dinlemeyi. Ve ne diyoruz biz? Efendim, S Design Esma diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tuzluköy girişinde sizlere hizmet veriyor. S Design Esma. Süsleme alanında ben de varım Gürkan abi. Ben de uygun fiyatlarla çok güzel süslemeler yapıyorum diyor. Süsleme deyince Esma, S Design ve Faros Fener'de. Denize karşı denize nazır martı sesleriyle. Efendim hışır hışır hışır hışır çamların altında. Denizin manzarasını seyrederek balık yemenin zevki bir aşkı oluyor Faros'ta. Balık sevmiyorum ki ben diyenler. Et de var, köfte de var. Köfte yeseciler. Pizzola yeseciler. Pizzola yiyin, köfte yiyin. Snitchel mi snitchel yiyin. Karnım tok ama gidip oraya oturmak istiyorum diyenler. Gidin oturun, tok karnı tatlı yiyin. Kahve için, soda için. Hem kafe hem restoran. Faros. Faros. Fener'de fark yaratıyor. Pompacı İbrahim ve oğlu Alper Beklikköy'de. Yeni nesil, son nesil aletlerle hizmet veriyorlar. Tezgahlarla hizmet veriyorlar ki bu çok önemli. Hem zamandan hem de paradan kazanıyorsunuz. Pompacı İbrahim ve oğlu Alper'e çok teşekkür ediyorum. Yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar. Son nesil traktörlerin, arabaların efendim diagnostik okumasını servisinde yapıyorlar. Haritalar, yeni programları da yüklüyorlar. Nida Sevil, sen Trakya'nın Zeki Müren'isin. Sen ki rüyasında Ajda Pekkan'ı gören kişi, senli programında Seyfi Dursunoğlu huysuz bir cin olan kişi nasıl bilmezsin ne vermiş karaböcek demiş Nida. Biliyorum aslında da söyleyemeyim. Sonra hemen müftüye şikayet ediyorlar. Ya ya

Hep dalgalı burası, rüzgarlı ama çok güzel. Terlemeden yanıyor insan. Zencinin arkası gibi oluyor demiş İsmail. Ya tilki de erişemedi üzümleri, onlar yeşilir zaten dermiş. Ya İsmail. Oo, şarkı güzeldi be, aynen yaşa demiş Feridun, bak ne geliyor şimdi. Aa, Müjdat, sen Haşmet'e bildirmekten vaz mı geçtin? Hayırdır inşallah, hayır olsun yarabbim, hayır olsun yarabbim. Herhalde bayram haftası diye böyle oluyor. Ama sen yanlış yere yazmışsın Müjdat. Haşmet'e bildireceydin, Haşmet'e. Sevmekten kim usan? Bize hava hep yaz, hep yaz bize hava, hep güneş. Deli her gün bayram, her gün bayram, her gün yaz bize. Agro servise, sevgiler saygılar, agro servise. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar agro servisin. Kızanlarına günaydınlar. İş makineleri ve traktörlerin tamiri bakımı servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbürü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları, markuçları özel makineyle yapılıyor. Markuç derken geçme yürürken markuç ne? Cisimlerin hidrolik bukanlarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her cebe uygun motor yağları da var. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini de yapılıyor sevgili dostlarım. Eray Feyz ve Şakir Mehmet Facebook'ta, Kozlukepir'de kendilerini bulabiliyorsunuz, kendilerine ulaşabiliyorsunuz. Müzeyyen Senar'dan çalayım dedim bu sefer de ben bu şarkıyı. Müzeyyen Senar fark yaratıyor çünkü. Ve bir şey daha söyleyecektim, o yalan mıydı yanlış mıydı onu ne söyleyeceğimi unuttum. Mona Lisa diyecektim. Mona Lisa diyelim, sonra da yufka diyelim. Mona Lisa gelinlik Tuzcuköy'de. Sevgili dostlarım, 1270 tane gelinlik, kiralık gelinlikler, satılık gelinlikler. Gidin, Hatice abla 30 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. Gelinlik deyince 2026-27 model gelinliklerden çok memnun kalacaksınız, bizim bilginin kaldığı gibi. Ve Mona Lisa yine canlı çiçeklerle gelin arabası süslüyor, gelin yolu yapıyor. Süsleme alanında da, çiçek süslemesinde de Mona Lisa fark yaratıyorum diyor. 30 yıllık tecrübe bu, boru mu? 30 yıllık tecrübe.

Ne ala ba tilkiyle apostoli. Ben oradayım zaten. Sen şemsiyeni al çıkarken unutma demiş İsmail. Sen oradasın ama güneş yok. Ay güneş yok. Deniz karma karışık, buz bulanık. Buz bulanık sular. Ya Türkiye'de sular buz bulanık, haberin var mı senin? Gittikçe de bulanacak gibi duruyor sular Kuşadası'nda.

birisinin birisinin dedikodusunu yaptığınızda yerin kulağı vardır derler. Gelir o dedikodunu yaptığınızın kulağına gider bazı şeyler. O dedikodunuzu yaptığınız insan da affetmez. Şınırak diye yapıştırır yeri gelince. Bak yine geri geldim Sabri abi. Bekledim şarkı bitsin ki senin sevdiğin şarkı çıksın da Sabri abi diyeyim diye. Kuşadası 25 derece. Bizim burası da şu anda 24 derece. Bir derece fark var. Ya birazdan Topikez Borez gelebilir birazdan. Ne fark var yani şimdi dereceler arasında? Dur bakayım ben meteoroloji istasyonuma bakayım hemen ne diyor? Koca gidik meteoroloji istasyonu kurdum buraya. Dünyanın parasını verdim. Yanılım etimulatora. Diyor ki saat 12'den itibaren gök gürültülü fırtına. Saat 12'den itibaren geçerli. Yani 12'yi 10 geçiyor saat. Saat 12'yi 10 geçiyor. Yufkacı söyledim mi? Söylemedim. Vay. Dur şimdi söyleyeceğim. Bugün sevgili dostlarım 27 dereceye kadar çıkacak sıcaklık. Yarın 29 derece olacak. Çarşamba günü, bayram günü. Efendim 16 ile 28-29 derecelerde olacak. Perşembe günü yağmur ihtimali var ama yine 29 derece. Cuma günü sıcaklıklar biraz azalıyor, 25 derece. Cumartesi 26 derece. Pazar 26. Ondan sonra yine yükselişte. Önümüzdeki çarşambadan itibaren, yani bu çarşamba değil, ta önümüzdeki çarşambadan itibaren yine yükselişte. Artık yaz gelsin. Artık ilk banyolağımızı yapalım sevgili dostlarım. Ve burası da böyle demiş, 23 derece Hollanda. Ama Hollanda'da çok nem var. Yufka deyince söylemedim Babeter. Söylemedim yufkacıyı unuttum ama Gökhan. Yufka deyince, yufkacı deyince. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz sevgili dostlarım. Trakya yufka. Böreklik yufka. Rotopil'indeki bakkal ve marketlerin hamısında buluyorsunuz. Hepsinde bulabiliyorsunuz bu yufkayı. Harika yufkalar. Muhteşem yufkalar. Bayramlık. Saçta pişmiş böreklik yufkaları deneyin. Deneyin efendim. Günaydın sıcak ve bulutlu Kırcaali'den demiş Ramazan Hüseyin. Günaydın. Bundan sonra yağmur da yağsa ki önümüzdeki günlerde birkaç gün yağacak. Böyle yine geçişler olacak da artık soğuk olmayacak. Artık 25-26 derecelerde yağacak yağmurda.

ya. Hazır zaten Çiko. Ama bir haşhaş. Aydın haşhaş meyaneci çalalım da. Ondan sonra o da hazır.

Bu inere uğramadın. Ooo, Gaziantep baklavası. Kafa pastanesinde pop pop pop pop pop. Ligotero siropi perisoteri traganotita. İpsili periyoktikota sefistiki topio piyotiko vutiro. Tora kondasas. Antep fıstıklı Gaziantep baklavası. Kafa pastanesinde ben denedim. Çok sevdim, çok beğendim. Şarkının üstüne konuşuyorum diye konuşmayın, kızmayın. Sövmeyin, duyuyorum, sövmeyin. Sövmeyin, duyuyorum. Vallahi havlarım, bak bugün hiç avlamadım. Kalfa pastanesi, Gaziantep baklavası. Ben denedim, 10 üzeri yıldızda 10 verdim. Yaşa, genç nefesler, genç yetenekler her yere lazım. Benim gibi, ben de bir sucuk tarifi, bir sucuk yaptım dün. Ben de bir sucuk tarifi yaptım efendim. Telefon ettim, doldurdunuz mu dedim sucukları bağırsaklara dedim. Kaç başımdan işimiz gücümüz var, arama beni bir tatağa dedi. Akşama kadar dedi kardeşim, bağırdı azıcık bana.

Ramata'nın kendi arkadaşlarıyla işi var demiş Çiko. Bak şimdi sataştı, şimdi sataşma. Şarkıyı da bölmeyin. Bak Ramata'na ilk sen sataştın. Senim senden çok güzel kız oluyor Çiko. Çok güzel kız oluyor senden. Haberin var mı? Çıtır çıtır çıtır çıtır. İncecik incecik maşallah maşallah.

Bundan sonra benim sucuğumu yiyeceksiniz İrfan. GN sucukları, GN. Tamam mı? Sadece kuru kasaptan.

Abi bana da gönlün olsun diye kesinlikle değil ama kuru kasaptan aldığımız tüm ürünler harikaydı. Birçoğunu denedik, ellerine sağlık, hepsini çok beğendik. Bundan sonra bol bol kuru kasap alacağız, sofraları kurutacağız demiş. Sofraları kurutun, sofraları kurun Kalfa Pastanesi Mehmet'im. Hiçbir şey kalmayacak sofralarda demiş. Şimdi ben eminim, eğer benim gibi baharatlı yemekleri seviyorsanız, sarımsaklı sucuk seviyorsanız, biraz karabiberi, biraz baharatı fazla olsun diyorsanız, benim yaptığım sucuğu da seveceksiniz inşallah. İnşallah tuzunu muzunu iyi koymuşumdur. Dün dediğim gibi

sen kalkarsın yenmez ciğer sucuğu. Sen kalkarsın avokado eklemeye kıymaya demiş Faik Tuzlacı. Ben o Instagram'daki sosyetik karı mıyım be? Ha? Bugün İsviçre'den abimler geldi. Bugün evde bulduğum kalkan balığından her şeyde avokado kullanıyor, her şeyde. Bir de yenilebilir çiçek. Ama çiçek işte. Ne yapar? Ama çiçek yedir mi? Yenilebilir çiçekmiş. Hay çiçek çiçeğini. Hay keyim çiçeğini. Hay keyim çiçeğini. Hay yarabbim, her şeye çiçek koyuyor. Her şeyi çiçekliyor. At ne? Kelebek olmuş gibi oluyor. At rana kelebek kim yok olmuş gibi oluyor. Her şeye çiçek koyuyor. Her şeye çiçek koyuyor karı. Bak gene kızdım, bak gene kızdım. Ecmeyesi Ramazan. Ecmeyesi Ramazan kaderi. Psiktikosin antropos. Evinizde de hizmet veriyor. Klima taksın. Hangi marka isterseniz. Size hangi klimaların güzel olduğu hakkında tavsiyelerde bulunsun. O da eminim Daikin diyecektir. Toshiba diyecektir. Ne bileyim ben, Inverter diyecektir. Inventor diyecektir. Mitsubishi diyecektir kesin. Toyotomi diyecektir. İşte ne bileyim, var iyi markalar. Psiksi klimatizmos, eksaerizmos. Ben ekonomik bir tane aldım. Geçen sene sordum Ramazan, bu nasıl dedim. E işte dedi. Dedi iyi işte dedi. Kötünün iyisi gibi bir şey demek istedi. Taktı, çok güzel çalışıyor. Şimdiye kadar çok memnunum. Psiksi klimatizmos, HPS'i Ramazan kadri eksaerizmos. Efendim bizim dükkanında, kasap dükkanında buzdolabı işini, dolap işini, hepsini o halletti. Çok güzel, tıkır tıkır çalışıyor hepsi. Çok az ciğerden yakıyor sevgili dostlarım. Ve HPS'i Ramazan kartı İkosti Soktoy Soktoy 322 numarada İskeçe'de. Ahmet dinliyorsa buradan sesleniyorum. Ahmet uyma buna sakın demiş Faik Tuzlacı. Sen benim nasıl bir aşçı, nasıl bir yetenek olduğumu bilmiyorsun. Ne koydun sucuğun içine, kim ne baharat doldurdun demiş Ali Molla. Formülü bende gizli. Formülü bende gizli. O öyle değil abim, at yalanını. Neyim inananı. At yalanını. Neyim inananı. Böyle demiş Ramazan. Ajdar Ramazan demiş. Ajdar Ramazan demiş Çiko. Sen ajdarın şeyini gördün mü? Kobrasını, altın kobrasını. Ajdar. Amca senin sucuk. Gökhan kendine gel. Ne yapacağız şimdi, senin sucuğu mu? Pardon, onu aktardık. Aydın Mehmet klimaların kralı demiş Toshiba. Bu ne be? Toshiba marka içecek mi bu? Toshiba. Şarkıyı salsana bir Gürkan. Salsana çalsın şarkı. Hey. Selam dostum, dilemekteyim. Seni parayı bulmuşsun diyor. Hasan dostum Çanakkale'den, parayı buldum ya. Semerci inşaattan anlaşma yaptım. Deste deste paralar. Deste deste bastır bastır paralar. Şimdi Enis'te sponsor oldu. Hakikaten sponsor oldu ama Enis. Enis de biraz enayice. Biraz enayilik mi var? Ne var Enis'te? Ramazan number one demiş Çiko. Yolla bana o sucuktan demiş Alimoğlu'na. Dur bakayım doldursunlar. Yollayacağım sana da. Ben kendi ellerimle getireceğim sana.

0: bunu.
1: Bura bu internetçiler sabahtan beri metrelerce tel saldı ya bu boruların içine. Zaten bu boruların içi tel doluydu. Bura durmadan burada kutudan tel salıyorlar. Vır vır vır vır vır vır vır vır pıs pıs pıs pıs.
0: Seni sev.
1: Optikiyi nasıl alıyorlar?
0: Öyle bir...

Günaydın Gürkan, gel bir tepsi baklava verelim bayrama demiş. Baklavam. Ben kahve pastanesinden aldım Antep baklava, fıstıklı Antep baklavası. Sizde yok ki. Sizde Antep tarzı baklava yok ki. Ne yapayım ben, klasik baklavayı? Benim gibi radyocuya klasik baklava gider mi? Gezip dolansam klasik baklavayı arayayım, Faik Tuzacı'ya vereyim.

0: Kafa Pastanesi sizin gibi iki ay sponsor olup ona yara vermiyor. Ya. Ama söylüyorlar, diyorlar. Bunlar eşler arasında diyorlar. Eşin birisi sponsor olmak istiyor diyorlar. Birisi çok fenamış, hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Olmayalım diyormuş öteki, para vermeyelim buna diyeler, derlermiş. Baklavam. Ya. Gülme. Gülme öyle derlermiş. Koray.
1: Bir tane daha la.
0: Koray.
2: Sesin çok kötü lan.
0: Ben kimin arabasına binersin onu Türksüz'e çağırıyorum. Kimin arabasına binersin onu Türksüz'e söyleyeyim ben Koray.
2: Sesin çok kötü lan.
0: Sesim kim? Seni naz yapma be Koray, sen de. Ünsüz kendi naz yaparmışsın, sesi kötüymüş. Kaç oradan sesin kötüymüş. Efendim şimdi buzlu rakı içmeyin. Rakıları buzlu buzlu içmeyin. Çekmeyin, havalar daha ısınmadı güzelcim. Trakya Mobilya Pipras Hakis Şapçı çıkışında Bekirköy'den sonra hemen solda sevgili dostlarım. 6000 metrekare kapalı alanda. İkinci şubesi Gümülcine'de konsolosun olduğu sokakta Marinaki 8'de teşhir yerindeki mobilyalar %40'a varan indirimlerle yararlanın bu indirimlerden. Prefabrik ev yaptırmak isteyenler gitsinler Trakya Mobilya ile konuşsunlar. Bu konuda uzman oldular. Efendim prefabrik evin dışında eğer Trochovilla artık ne dediğimi bilmiyorum, yoruldum yani dedim. Trochovilla istiyorsanız konteyner istiyorsanız, konteyner ev istiyorsanız gidin onları da yakından görün. Ramazan vurmuş arabayı diyor Chico. Ramazan arabayı vurmuş mu bilmiyorum ama tamam, ben Ramazan'a sponsorluk almaya gittiğimde bundan bir sene önce arabamın jantını vurdum. Kaldırıma park ederken arabayı. Ramazan'dan sponsorluk almaya giderken ta her görüşümde Ramazan'ı hatırlıyorum. Hep Ramazan'a dua ediyorum. Hep Ramazan'a dua ediyorum. Tamam, her görüşümde o janta, her bakışımda. Tamam, susun. Susun. Konuşmayın.
2: 3, 2,
0: 1. Ya baklavam. Bayram sofralarına yakışan gerçek baklava lezzeti. Bedavaya mı verdiler cevizleri? Ha? Baklavam, cevizleri bedava buldunuz, çaldınız galiba Balkanlar. Aman bütün ceviz doldurmuşlar baklavaların içlerini. Anam bütün ceviz doldurmuşlar baklavaların içlerini sen.
1: Daha bir tane daha la.
3: Güldüm abi.
2: Onu tamam seni. Tamam yapıyoruz tamam.
4: Ama sessiz ol.
1: Tamam. Sustum Koray.
2: Tamam. 3, 2, 1.

0: adam uğursuz normaldir demiş Çiko. Tamam gülüm. Ondan ne oldu dersin?
1: Unutamam canım.
0: Ramazan, sponsorlukları hesaplarken jantın fiyatını da hesapla. Kardeşim, tamam mı? Volvo jantı Manisio yine Manisio.
1: Ha. Ben de istiyorum sen gibi.
0: Ben de. Geçen akşam mahvoldum.
1: Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkeme inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de...
0: Nasıl içmeden içmiş gibi yapıyorsun canım? Savaş. Numara mı yapıyorsun?
1: Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken... saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Hediye ettiğim her parçamı toplamadan... içip sıçıyorum.
0: Ne yapıyorsun?
1: Ben de içiyorum. Hem de en fazlasından... Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşeyim.

hayatımda hiç kustuğumu hatırlamam değil, hatırlıyorum. Böbrek taşı olduğu zaman böbrek taşı kusturuyor. Allah bana taş veriyor. Ne yapalım? Bazen uzun süre oldu ama anmayalım. Bol su içiyorum. Diyet yaparken de su çok önemli. Normalde su önemlidir. Bugünlerde pek rahatsız değilim böbreklerimden. Böbrek taşı düşürürken o ağrı bir kusmayla geliyor. Onun dışında kusan bir insan değilim. İçip içiyorum diyor ya şey Koray Avcı. Ama geçen akşam bundan birkaç hafta önce işte çok böyle yoğun stresli bir gün geçirdim. Son Afro beni dinliyor mu? Akşamı da hiç eve gelmeden direkt olarak zaten arabaya bindim, böyle midem bulanıyor, karışıyor falan. Timuçin toprağın doğum günüydü. Oraya gittim, zaten gittim elim ayağım titriyor, bir nazara mı geldim ne oldu? Yakışıklı olmak da başa bela, insan nazara geliyor. Şimdi yakışıklısın, vücudun güzel, fit, yani hep göze geliyorsunuz. Vallahi nazara inanmam ama bir de orada bulgur yedim. Vay vay vay vay, eve yetiştiremedim. Allah'tan bulgur yedim de içimdekiler şişmiş. Tam bastım kapı açılacak bizim Garasuport'a. Zaten bütün köyü ayağa kaldırıyor açılırken. Tam açılacak, tam azıcık açılır. Gitti. Sonraki 3 gün boyunca hep arabayı temizledim. Allah'tan tıkızdı da. Bak şimdi müdenizi bulandıracağım. Ondan sonra yetiştiremedim tuvaleti, hem aşağıdan hem yukarıdan, hem aşağıdan da nazarlara geldim çok fena. Çok fena nazarlara geldim.

baktı. Timuçin değdirdi bana. Hasan çok yan yan baktı bana akşam. Yandan yandan baktı, o nazarı değdi. Yandan yandan baktı. Kızan mı beddua etti? Ne yaptı kızan? Beddua etmez, bilmez küçük kızanlar. Geldi, ben de tıraş olurken bir hafta önce doğum gününe sana ne alayım dedim. Hanım da gördüm onu, bilmiyorum şimdi git dedi, ben oynuyorum dedi. Ondan sonra geldi kucağıma oturdu. Gürkan dedi, ne oldu dedim. Bana bilgisayar al dedi. Ben dedim Tarkan dilime bak arkadaşım dedim. Bilgisayar alayım. Ya herhalde ondan. Ondan mı oldu, ne oldu, göze bir geldi diye geldim bilemiyorum. Çok fena oldum, çok fena oldum. Hanım bana bir dert vermiş, verdiğin adı İlah Dida, kuru temizleme, yaş temizleme, yatak temizleme, yorgan temizleme, battaniye temizleme İlah Dida. Gümüşhane'nin en eski en köklü kuru temizlemecilerinden, harika fiyatlarla Ziyologiko kasarizmo bile yapıyor İlah Dida. Erhan Kalyancı ve ekibi, temizlemeyecek hiçbir şey yok. O Geros yapı, Pesimo yapı, Hesimo girecek demiş Faik. Hadi gel, müjdeler ver. Ben dün bir Gülşen şarkısı duydum ama onu Şazam'a kaydettim mi? Bilemiyorum ki. Galiba Şazam'a dinletmedim onu. Hangi şarkıydı o be yavrum?

Hiçbir şeye yanmam. Kustum tişört Armani'ydi. İçim rahat edemedi, durladım ama makineye attım, 50 dereceye attım. Pantolonumla beraber attım, donumla beraber attım. Donum da siyahtır, ayıptı söylemesi. Armani tişörtün stambası çıkmamış da biraz renk değiştirmiş hafiften. Ya. Maçtan aşağıda marka giymiştim. Önüne geleni ne bulduysan yemişin, ondan sonra nazar olmuşmuş. Duyan da inanacak, kaç oradan bana nazar değildir o. Senin içine cin kaçmış, sana nazar değmez demiş Nida. Test yaptın mı Arif demiş Tanju. Bugün canım hamile olsam sadece üstten çıkacak kusma. Sana hem alttan hem üstten diyor mu? Anlamıyor musun? Anlamıyor musun sen?

bu internetçiler sabahtan beri burada. Yemin ederim bir saat çalışıyorlar, yarım saat dinleniyorlar. Bir saat çalışıyorlar, yarım saat dinleniyorlar. Frappe içiyorlar, kahve içiyorlar. Ondan ilerlemeye bizim işler bu Yunanistan'da. Ve şimdi gittiler. Bir tane huni koymuşlar. Kambina.

0: kapan.
1: Ya su Gülsüm ablam.
0: Sen hiç bilmez yanar durur. Seviyorum seni Aydın abi.
1: Seviyorum Aydın abi, seni seviyorum. Sizi seviyorum, hepinizi seviyorum.
0: Ders vermiş derdi adı. Gönlüm yarası.
1: Tanju, sana bir şey söyleyeceğim. Sana bir şey söyleyeceğim Tanju. Hani geçen de gittik ya Faruz'la oturduk. Dur spot girecek, spottan sonra konuşacağım. Dur spot gireceğim şimdi. Gir bakayım, girin bakalım, spot girin.

Max'la Mustafa'nızın tadı tuzu olsun. Geçen de Fener'e gittik işte kızanlarla. Ondan sonra biz Tanju'dan ikimiz hep baştan aşağı marka giyiniyoruz. Tanju'nun pantolonuna, mantolun ayakkabılarına, donuna monuna pek dikkat etmedim ama şeyini gördüm. Çok güzel siyah bir Napa pijri vardı üstünde. Napa pijri. Ben de baştan aşağı şey giymişim. Facebook'ta resmi var ya, o günkü çekildi o. Polo Ralph Lauren falan giymişim. Lacoste ayakkabılar, bilmem neler, pantolonlar, Armani. Oturduğum yerde bir şeyler dökülmüş, kara kara kurum gibi. Allah Allah dedim. Otururken sanki sandalyede yoktu gibime geldi. Ondan sonra hatta yanımda kim oturdu benim? Tolga'ya mı dedim? Ne Tolga'ya dedim? Tanju'da gördü galiba. Tolga'cım dedim. Bu şeyler dökülmüş buraya, kara kara kurum gibi. Bunlar tavandan dökülmüş onlar abi falan filan dedi. Neyse. Arabaya oturduk. Arabada da var birkaç tane. Eve geldim. Pantolonumu çıkardım. Bir baktım yer bütün öylesi. Kapkara, kara kara kurum gibi bir şeyler. Meğersem benim kemerden dökülmüş onlar. Kemeri pazardan almıştım. Kemeri nerede? Herhalde kemeri şeyden aldım. Temo'dan aldım. Temo'nun kemeri. Bütün soyulmuş. Vallahi billahi. Tüh dedim Gürkan, yazık sana dedim. Yazık senin boyuna, postada senin dedim. Önüne yazık. Bırak. Her şey marka. Kemer Temo'dan. Dökülen kemermiş. Vallahi billahi rezillik. Nasıl yapmadım ha, durmadan paylaşıyor. Hey hasta nasıl yapmıyor? Midilli'nin karşısı demiş. Hasan fotoğraf göndermiş. Midilli karşısı demiş. Küçükkuyu'dan selamlar demiş. Abdullah Erkan Bey abim, pardon. Çok karışıyor mesajlar. Günaydınlar, çok güzel yerler, çok güzel zeytinlikler. Selamlar. Hoş geldiniz. Vallahi billahi Tanju. Vallahi benim kemerden dökülmüş onlar. Fıydırdım attım aracını, sattım kemerini bütün. Ondan sonra süpür Allah süpür bütün halıya yapışmış. Nasıl bir kemerse.

Sinaps Semerci İnşaat 6 97 318 37 97. Sinaps Semerci İnşaat olarak Instagram'dan bulun, takip edin sevgili dostlar. Instagram sayfalarından takip edin. Temelden çatıya, son keremide kadar evleriniz, villalarınız, apartmanlarınızı Sinaps Semerci İnşaat yapsın. Güvenli ekip, tecrübeli kadro, son teknolojiyi kullanarak yapıyorlar her şeyi. Hadi gel, müjdeler ver, gözlerindeki yaşlı yeter. Agora Plus'larda indirimler devam ediyor. Agora Plus, konsolosun arkasındaki sokakta, Resi Komotilon olduğu sokağın diğer ucu, konsolosun arkasında. İyon Sokofre Tamini 210 gramı 2,5 euro. Viva Himos Kokteyl 27 x 250 ml 7,70. Frutopotu olanı 7,20. 1 kilogram şeker 75 lepta. Serenata Büyük Kofret 33 gram x 25,5. 25 gram x 20 4,20. Derbi Mini 210 gramı 2,70. Bayramlık fiyatlar bunlar. Agora Plus. Agora Plus. Ama programın sonu gelmiş ya.

Ama Emre, bu yapay zeka benim ellerimi gene çok büyük yapmış ha. Niye öyle? Bak senin elini tutmuşum, küçücük kalmış senin elin benim elimde. Baksana. Allah'ım ya Rabbim sen. Şimdi bakıyorum, dikkat ediyorum fotoğrafa. Saate kemeri yakıştıramadım demiş Çiko. Ben de kendime yakıştıramadım. Vallahi bir Çiko, ben de yakıştıramadım. Sana olan aşkım tükenmişken. Ay, yemin ederim o kemeri nereden aldığımı hatırlayamadım. Sinirimden kemere hiç markasına falan bile bakmadım ama yani marka bir şey değildi. Yani sende az çok fark et. Hayır bak, bende yalan yok. Bende Temo'dan bir kemer var, çok güzel. Hiç Temo'dan olduğunu anlamazsınız bunu. Nereden aldıysam bunu. Bu düşmanlarım hediye mi getirdi, ne yaptı? Bura dökülmüş kalmış bura. Vallahi billahi be, rezillik be. Vallahi rezillik. Dilerim anlarsın umarım. Allah'tan kızanlar anlamadı benden döküldüğünü. Ben kendim itiraf ettim şimdi. Tolga hiç toz konduramadı dedi. Senden nereden olacak be Gürkan abi, senin derinden dökülecek.

Hayır, zaten kemer takmasını seven birisi değilim. Kemer takmam, cüzdan taşımayı seven birisi değilim. Cüzdan da sadece yazın tatilde falan çantada, bel çantamda taşırım. Başka türlü o çantada taşımam. Şimdi zayıfladığım için pantolonlarım biraz küçük geliyor. 31 bedene düştüm. Zaman bol geliyor. Kendine göre haklısın. Adımı kötü. Şimdi Armani pantolonu değiştiremeyeceğime göre kemeri değiştir. Kemer tak.

Bende muhabbet bitmez. Ben gider. Çok koymaz. Dilerim anlarsın, ayrılık sana çok koymaz. Bu mesaj da benden sana. Gitsin mesaj veriyorum şarkılarla. Tolga anlamıştır ama seni bozmak istemedi demiş Faik. Aynur ablam, sevgiler saygılar, abimin de ellerinden öperim. Benim reklamlık bluzlar ne oldu? Bir sene geçti demiş Çiko. Yaptıracağım, yaz yeri geldi, dur sen gene. Nur, yaptıracağım. Ama sözler hep giyeceksin, iyi mi? Boşuna yaptırmaş olmayın, boşuna reklam şeye gitmesin, dolapta kalmasın. Giyeceğine söz verene reklamlık bluz yaptıracağım. Efendim, benden sonra programda Ali olacak. Çok acil kapatmam lazım ve birden reklamların geçmesi gerekiyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yarın Arife. Yarın Salı. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
1: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
1: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

işte efendim, Batı Türkiye'nin ilk özel radyosum, Radyo Sten 100.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 10 dakika geçiyor. Haftanın ilk gününde, Pazartesi gününde 2 saatlik birlikteliğimizi başlıyorum. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, her zaman olduğu gibi slow bitireceğiz.

İlk şarkımıza geçmeden önce sponsorlarımızı aktaralım. Öyle başlayalım. Şimdi aşkın zamanı, şimdi en güzel anı. Maçları anlatıyorduk amatör liglerinde. Onlar da bittiler. Bu hafta hepsi bitti. Sıduhori Gamayet 2'ye çıktım. Harmanlık Gence Mahalle ve Akritez de A kategorisine yükseldiler. Patrick Koz'da Vita Etniki'ye çıktım. O da iki hafta önce çıkmıştım. Hafta içi kutlamaları oldular. Kutlama yaptılar. Biletiye'den. Akşam da Euroleague Atina'da oynandı final maçım. Olympiakos kupaya ulaştım. Real Madrid'i yendim. 92-80.

Başlayalım. Sponsorlarımızı aktaralım. Araba sürücü kursu Atokinesi Alem. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Her kategori için ehliyet alınır. Küçük motosiklet, büyük motosiklet, araba, otobüs, tır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Şimdi de otomatik vitesli arabalarıyla da ders verilmekte. Her gün geniş ekibi, deneyimli ekibiyle sizlere hizmet veriyor. Araba sürücü kursu Atokinesi Ali ve ekibi. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon 693-836-18-58 nol telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz da Alüminyum Ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle Kozgöl Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Alüminyum üzerine alüminyum kapı, pencere, balkon, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir, fiyat sormak için, danışmak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz.

Celal'le Altın'la başlıyoruz. Sarmalayı dinliyoruz. Radyo başlarında bizden ökte bulunan tüm stefemleri için geliyor şarkımız. İş yeri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar.

önceki şarkımızı dinledik. Zinet Salih'den dinlemedik. Şimdi dinliyoruz. Hilal Altın'dan dinledik. Sarsarm Olayı dinledik. Şimdi Zinet Salih. Daha nasıl sevebilirim mi dinliyoruz. Sardım.

diyeceğim. Dinledik, seviyor, dinledik. Şimdi de simgelen devam ediyoruz. Taksiyi dinliyoruz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κουσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Kusoglu με Metamet.
8: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
6: Devam edeceğiz. Kısacık reklam aramız oldu. Birlikteliğimiz Demet Akalan'dan devam ediyor. Bebek isimli şarkısını dinliyoruz. Grand Tunic, Kalfalı Metin, araba aksesuarcısım. Çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Arabanız için tüm gerekli aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezleri değiştirme, multimedya, ses sistemi, camlarınıza füme. Arabanız için gerekli tüm araba aksesuarlarını bulabilirsiniz. Kalfalı Metin, Grand Tunic. Çay üstünde sizlere hizmet veriyor her gün.

Ali Güven'den dinledik. Tarzım değil dinledik. Şimdi de Ali'nin Demirlen devam ediyoruz. Karakaşlı Yar'ı dinliyoruz.

Gürgen Gürgen dalını dinledik. Şimdi de Mustafa Taş. Çamlar altındayı dinliyoruz.

Mustafa Taş'tan dinledik. Camlar Altında'yı dinledik. Şimdi de Murat Kurşun. Erik Dalı gevrektir.

Murat Kurşun seslendirdi, Erik Dalın'ı dinledik. Şimdi de Ebru ile devam ediyoruz. İkimiz bir fidanızı dinliyoruz. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozköl Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Kaybettim. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işlerim. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Alüminyum işleri yılların tecrübesiyle, yılların deneyimiyle yapılmaktadır. Sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Diğer sponsorumuz da araba sürücü kursum Otokinisi Alem. Yıllardır sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı olan araba sürücü kursum. Geniş ekibiyle, deneyimli ekibiyle sıfırdan ehliyet alımında sizlere yardımcı oluyor. Her kategori için ehliyet alınır, yazılı sınavlar için ders verilir, ehliyet yenilenir. Her saat ulaşabileceğiniz telefonda Alev 693-836-1858 nol telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz. Yıllardır bu sektörün içindeler, geniş ekibi, deneyimli ekibiyle sizlere araba kullanmayı, motosiklet kullanmayı hızlı bir şekilde öğretiyorlar.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
4: Devam ederiz kısacık reklam aramızın ardından Sibel Can'ı dinliyoruz. Padişah isimli şarkısını dinliyoruz.

Harun Kolçak'tan dinledik. Özlüyorum isimli şarkısını dinledik. Devam ediyoruz. Serdar Ortaç'ı dinliyoruz. Karabiberimi dinliyoruz.

0: Sezler Ortaç'tan dinledik. Karabiberim'i dinledik. Şimdi de Nilüfer'i dinliyoruz.
1: Neredesin?
0: Neredesin? Nerede?

multimedya ses sistemi, camlarınızı filme geçirme, arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz çay üstünde. Grand Tunik, Kalfalı Metin her gün sizlere hizmet veriyor.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Devam ediyoruz son yarım saatimiz. Yedipak Bayramı dinliyoruz. Aşk olsun sana çocuk.

0: Erken Koray'dan dinledik. Anım arkadaşa dinledik.
1: Hiç kimse senin kadar sevilmedi. Aklımı firara vermişim zaten. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle. Yak beni.
0: Şimdi de Fatih Kısaparmağı dinliyoruz. Bu güzel şarkıyı da çalışanlarına gönderelim.
1: Geçti
0: Ferhat İrfan.
1: Unutma.
0: Umut.
1: Yaşanan.
0: Bir de Bekir.
1: Kafa, o gözlerin.
0: Kolay gelsin diyelim. İşleri zor.
1: Var geçti unutmadım.
0: Elektrik saatlerini yazıyor arkadaşlar.
1: Hatıralar.
0: Sıcak geçmiştir başlarına.
1: Gözler saklımda.
0: Ferhat İrfan hiç dayanamaz sıcağı.
1: Gidiş

Yıllar var ki yüreğimde gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyorum.

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini.

0: Hala duruyorsam eski resimlerim, mektuplarım. Bir gözüm. Arada göz at. Zahmet olmazsa. Ümit ve seni dinledik. Şimdi son şarkımızı dinliyoruz. Yağmur. Neşe Karaböcek seslendiriyor. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozköy Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Yeni sponsorumuzdan araba sürücü kursum ve AutoKines'i Alem. Yılların tecrübesiyle, yılların deneyimiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımından yardımcı olan araba sürücü kursum. Yer kategori için ehliyet alınır, yazılı sınavlar için ders verilir, ehliyet yenilenir.
1: Kararmış.
0: Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmektedir. Yağıyor. Her gün geniş ekibi, deneyimli ekibiyle sizlerin yanınızda sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Her saat ulaşabileceğiniz telefonda 693-836-1858. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Esen kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek aşk hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolao Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım yolları.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: HS Cars.
8: Duydun mu? Duydun mu?
9: Neyi?
8: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
10: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
11: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829 694-70-83-362. Adresimiz Merar Hiyas Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Αδιάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
9: Το να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Στην EVIP Cars, μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κάθε γούστο και προϋπολογισμό σας περιμένει. Είτε ψάχνετε ένα ευρύχωρο όχημα για την οικογένειά σας, είτε ένα οικονομικό μοντέλο, είτε ένα εντυπωσιακό σεντάν, στην EVIP Cars μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα κάθε μάρκας και μοντέλου και να τα εξετάσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Όλα τα οχήματά μας προσφέρονται με εγγύηση μηδενικών προβλημάτων. Ελάτε, δείτε από κοντά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά μας σε κατάσταση καινούριου, κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή και αποκτήστε αμέσως το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε. Για να βρείτε το ιδανικό όχημα για εσάς, καλέστε μας τώρα. 69 480 630 829. 694-7080-362. Η διεύθυνσή μας, Μεραρχία Σερών, 53, Κομωτινή.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Efendim, ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana
0: İşler
2: karıştı, ne oldu?
0: Sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın 3 gün?
1: Artık burada kalırım. Hı?

Boşuna mı çektim dertleri? Topladım senin yüzünden herkesi. Masa

0: kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel. Efendim, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken bir yandan da kendi yaşadığım ilginç olayları sizlerle paylaşacağım zaman zaman. Şarkılarınızı özen seçiyorum.
3: Niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
2: Bir yavaş yavaş. Bir dakika. Kanalımıza abone olmak için sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna
3: ve programımızın
2: sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
3: Merhabalar arkadaşlar, az gittik uz gittik ve bir bayram haftasına daha geldik. Kurban Bayramı'nı bu hafta itibariyle idrak edeceğiz. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum ama ben erken erken. Hepiniz hoş geldiniz, show başlasın.

Ne tür bir insanın temassızı olmaz artık günümüzde? Bu hala soruluyor, bana garip geliyor yani. Aşağı yukarı pandemi dönemiyle beraber yaşamaya başladığımız bir şeydi bu, çok yaygın olarak temassız ödeme. O zamanlar çok dikkatimi çekiyordu. Temassız var mı? Bakayım var mıydı falan. Böyle bir diyalog yaşanıyordu kasalarda ama hala bunların yaşanıyor olması bana biraz ilginç geliyor açıkçası. Temassız var mı? Var, herkeste var artık. Ezik miyim ben? Bende neden olmasın? Bilmiyorum, gerçekten temassızı olmayan var mı ya da tercihen kullanmak istemeyen? İlk zamanlarda bana çok güvensiz geliyordu. Böyle Allah Allah şaşırmıştım ya. Temassızı var mı? Var, tamam ödeyelim. Nasıl olur bilmiyordum da tam nasıl oluyor. Nasıl olacak temassız işte. Tam bilmiyorum yani, kartı POS cihazına yaklaştırıyorsun. Ting çekiyor, bitti bu kadar. Abla şifre sormadın, nasıl çek yani, bana garip gelmişti, yanlış gelmişti yani. Şifresiz böyle, sen kimsin yani, böyle şifre bile sormadan hemen böyle ding çektin yani, çok güvensiz gelmişti. Ama sonradan alıştım. Hiç sevmem para meselelerini, banka meselelerini. Arada bir bankalar arar ya, bankalar arar. Arar. İlk önce böyle bir giriş konuşması. Sen o sırada çok meşgulsündür, bir şey yapıyorsundur falan. Bankalar zombi gibi arayıp kredi kartı vermeye çalışıyorlar ya. Çok önemli bir işim var, arıyor seni. 2 saat bir giriş konuşması öncelikle. Kalite standartları gereği konuşmalarımızın kaydet... Biliyoruz. Bunu da anlaşalım artık. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. Hep o anda durdurasım gelir konuşmasını içimden, sadede gel diye. Sonrasındaki konuşmayı zaten tahmin ediyorum yani. Bir sonuca varmayacak boş bir konuşma için boş bir girizgah. Ondan sonra şöyle ilginç bir şey söyledi bana. En son dedi Haziran ayında sizinle görüşmüştük. Hizmetlerimizden memnun olduğunuzu dile getirmiştiniz. Ondan sonra neler yaşadınız Tuncay Bey? Neler mi yaşadım? Hiç sormayın hanımefendi. Başımızdan neler geçti Haziran'dan beri filan. Ondan sonra neler yaşadınız? İşte bir tatile gittik bir ara, çok güzeldi, tavsiye ederim. Hiçbir şey yaşamadık yani. İş, ev, git, gel. Aynı be, ne olsun. Hay Allah be. Ondan sonra neler yaşadınız? Ondan sonra da malum size bir hizmetimizin avantajlarından bahsetmek istiyorum. Kredi kartımız falan filan bilmem ne. Yılmıyorlar.

yıllarca süren çatışmalarla tükenen kuşku ve depresyon. Çünkü koku bir koku. Çünkü koku bir koku gelmiyor üzerinden. O yüzden ben de Hakan Peker 90'lardaki Hakan Peker mi değil, Tarkan 90'lardaki 90 mı değil, 90'lardaki 90 mı dedim. Bugünkü programımızın cıvıl cıvıl isimlerinden biriydi Betül Demir. Kabataslak diyecektim ya. Karabataktı şarkısının adı. Tuncay Saç.

0: İkinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
0: Molla Kars Oto Galeri, ikinci el araba atölyesi, Gümülcine Kozluköy, Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Κούσο γλου με Μέτα Μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Μέτα Μέτ.
3: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69-09-79-96-50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Bir insanın çocuğunun olmasının en güzel taraflarından bir tanesi arkadaşlar. Bazen o kadar komik diyaloglara giriyorsunuz ki kelimenin tam manasıyla hiç güleceğiniz yokken kahkahalara boğuluyorsunuz. Mesela geçenlerde 3,5 yaşındaki ufak oğluma şöyle bir şey söyledim. Dedim sana bir sürprizim var, bil bakalım. Böyle kafasını karıştırmayı seviyorum. Ne diyecek merak ediyorum. Sana bir sürprizim var, bil bakalım dedim. Bana şey diyor. Sen bil. Ben bileymişim. Sana bir sürprizim var, bil bakalım. Sen bil. Gördüğü rüyaları çok merak ediyorum. Bazen soruyorum rüya gördün mü diye. Ne gördün? Hep köpek görüyor. Ne gördün? Köpek gördüm. Ne gördün? Köpek gördüm. Fix, standart menü. Bir ara bir sahil gezisine çıkmıştık. Deniz de bayağı dalgalıydı bu arada. Şey diyor. Denizdeki bütün dalgalar fokur diyor. Denizdeki bütün dalgalar fokur diyormuş.

0: Eşimin bir iş arkadaşı evleniyormuş arkadaşlar. Yakınlarda bir yerde bir düğünü oldu da gidecek olduk. Yarım saat mesafede bir yer. Ve acaba dedim bundan yıllar yıllar önce de orada bir düğüne gitmiştik. Orası mı diye. Yok ya dedi, biz Marmara Ereğlisi'nde düğüne gitmedik. Çorlu'da gittik dedi. Hafızama o kadar güveniyorum ki ya, Marmara Ereğlisi'nde düğüne gittiğimiz o kadar net ki beynimde. Yani gidip düğün salonunun yerini bile bulabilirim büyük bir ihtimalle yani. Hatta ve hatta dönüşte böyle trafikte biraz tehlikeli bir an yaşamıştık. Kayınvalidem vardı arabada. Başka bir kadın daha vardı ama tam hatırlamıyorum. Böyle arabanın birisi yolda 90 derece durmuş vaziyette bir anda karşımıza çıkmıştı. Saçma bir dönüş yapmaya çalışıyordu orada filan. Bir an yüreğimiz ağzımıza gelmiş. Bunları hatırlamıyorum. Ya dedim insan hafızası ne kadar ilginç. Yani acaba benim mi hafızam biraz fazla keskin? Senin hafızan mı biraz zayıf demeyeyim de hani... Çok gerekli görmemiş bunları. Kaydetmeye tenezzül etmemiş ya yani. Neyse arkadaşlar, gittik, konum atmıştı bana. Hatta düğün salonuna yaklaşırken şu sokağın biraz ilerisinde sağda değil mi dedim. Hatırlıyorum yani. Gittik. Ya yani tamam, yerin dibine de sokmayayım ama kızcağıza birazcık üzüldüm yani. Hayatımda gördüğüm en dandik düğünlerden bir tanesiydi arkadaşlar. Yani tamam, düğün işte hani nikah kıyıldı vesaire. Erkekler çok önem göstermez böyle şeyleri aslında diye tahmin ediyorum yani. Tamam, onlar da gösterir de. Kızlar birazcık daha önemser diye empati kurup da o duyguya kapılıyorum yani. Ya bak şimdi gittik. Şimdi müzisyenlerin çaldığı bir küçük mini sahne gibi bir yer var, tamam mı? Arkasında da belediye başkanı kocaman bir afişini koymuş. Çok önemli mi değil mi bilmiyorum ama hoş değil yani, anlatabiliyor yani. Düşünsene, düğünün oluyor, küçük bir sahne var, müzisyenler tıngır mıngır bir şeyler çalıyor. Bu arada çalmıyorlardı, bir sessizlik vardı yani. Ve arkada kocaman bir adam kafası yani.
1: Hay Allah'ım ya.
0: Çok garipti yani. Sonra öbür tarafta da böyle takılar olurken gelinle damadın duracağı bir yer var. Arkasında ışıklı mışıklı böyle bir dekor gibi bir şey koymuşlar. Ama onun arkasında da yine belediyenin afişleriyle kaplanmış düğün salonunun kapalı olan kısmının dışına giydirdikleri bir şey var böyle. Billboard vari böyle, işte Marmara Ereğlisi Belediyesi falan, düğün salonumuz yenilenmiş haliyle yakında sizlerle falan gibi. Hani şimdi üstüne gelinle damat orada duruyorlar. O dediğim dekorun önünde ama o dekor da şeffaf bir şey. Yani arkadan tamamen o dediğim belediyenin şeysi görünüyor. Düğün salonumuz yakında yenilenmiş haliyle sizlerle, belediyenin logosu falan. Yani onun önünde duruyorlar. Hani o dekor ışıklı şey biraz cılız, delikli tellerden oluşan şey. Yani hani belki herkes çok önemsemeyebilir ama estetik olarak böyle sıkıntıları vardı. Müzik yoktu, yoktu, yoktu. Ondan sonra başladım. 5-6 tane çok eski dandik şarkı açtılar YouTube'dan mı? Nereden açtılarsa bilmiyorum. Cazır cuzur bangır bangır klasik çok yüksek sesle. Arka arkaya sürekli onlar çalıp duruyor. Başta sarıp duruyorlar yani. Sonra elektrikler kesildi. Uzunca bir süre elektrikler kesildi ve kimse kimseyi görmüyor böyle bir düğün ortamı. Bitmek bilmeyen çok uzun bir takı kuyruğu. O da ilginçti. Ya bakıyorum etrafıma, dış mekandayız ama masalar hiç boşalmıyor ama o takı kuyruğu da hiç azalmıyor. Ama sürekli değişiyor. Böyle çok garip bir andı yani. Sonra uçan baloncu geldi. Bütün çocuklar uçan balonlar aldılar falan filan ve kaçırdılar ellerinden. Böyle çocukların kaçırdıkları uçan balonları seyrediyoruz gökyüzüne doğru uzaklaşıp kaybolaya. Yani düğünün en büyük eğlencesi buydu.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Peki kurban bayramlarında insanların Bodrum'a akın etmelerine ne diyorsunuz arkadaşlar? Oo, insanlarda ne kadar çok para varmış anlamında söylemiyorum yani. Niye Bodrum? Marmaris'i var, Fethiye'si var, Kaş'ı var, bilmem nesi var. Tatil yapmak istiyorsan yani. Benim aklıma hiç geçmiş değil mesela herhangi bir kurban bayramı öncesi bir Bodrum'a kaçalım hanım diye mesela. Türkiye'nin ağırlık merkezi oluyor Bodrum. Çok ilginç bir şey. Bayram önceleri. Kurbanımızı Bodrum'da mı keselim diyorsunuz yani. Ortalıkta kesmeyelim filan. Tövbe yarabbim. Yani her yer boşalıp Bodrum doluyor gibi bir manzara var haberlere baktığın zaman. Trafik kilitlenmiş falan, böyle acayip bir şey.
1: Tuncay Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Ekşi Sözlük'te arkadaşlar, sözlükçüler başlarından geçen doğaüstü olayları anlatıyorlar bir başlıkta. O başlıktan bazı ilginç hikayeleri sizlerle paylaşıyorum zaman zaman. Bir arkadaşımız başından geçen şöyle bir olayı anlatmış. Şöyle demiş, şimdi doğaüstü müdür başka bir şey midir nedir bilemem de. Lise birinci sınıftayken evde arkadaşla oturuyorduk. Arkadaş bir ara camdan dışarı baktı. Karşı apartmanın üzerinde döne döne uçan ama tam daire olmayan yamuk yumuk, metalden yapıldığı acayip belli, hatta üzerinde anten gibi şeylerin de olduğu bir şey görmüştük. Aha oğlum baksana şuna UFO diye arkadaşı dürttüm filan. Arkadaş da onayladı, evet UFO. Hemen fotoğraf çekmek için dijital kamerayı kaptık ve gariplikler bu noktada başladı. Dijital kameranın göstergesinde arkadaşlar uçan cisim görünmüyordu. Şok olmuş bir şekilde eski analog fotoğraf makinesini aldık bu sefer. Ama ondan da görünmüyor UFO. Abi elimize ne geçerse denedik. Dürbün, gözlük bilmem ne. Hiçbir optik bir şeyden ya da kameradan falan görünmüyor UFO. Ama ona rağmen makinalarla gene de çekimler yaptık niyeyse. Sonra baktık kayıtlara. UFO yine görünmüyor tabii ki. Ondan sonra hatta babam dedi ki oğlum böyle boş boş resimler çekeceğiz de az biraz fotoğrafçılık öğrenin de kayda değer bir şeyler çekin nasihatını dinledik. Ve UFO muydu neydi bilmiyoruz ama o şey Boğaz tarafına doğru giderek gözden kayboldu. Demiş Ekşi Sözlük'teki bir arkadaşımız başından geçen bu doğaüstü olayı anlatırken. Bilemiyorum inandınız mı, nedir ne değildir, hakikaten böyle bir şey nasıl olabiliyor? İnanılmaz gerçekten.
3: Tuncay Saran Show.
4: Şunun ağzına bez benim altıma böyle bir bitcoin. Heh. İşte.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Aşk yeniden.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de Endrive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
3: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. Endrive, Nikolao Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. Endrive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin
4: şehvetinden. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
5: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
6: Kaldırımda yürüyen adam ölümden döndü, iç kanama geçirdi, dalağı alındı, kaburgaları kırıldı. Bu arada dalak karaciğer mi olmuş oluyor? Çok büyük bir cahil konuştu şu an. Dalak nerededir? Dalak nedir abi? Hakikaten. Dalak nerededir? Karaciğer mi oluyor? Dalak herhalde karaciğer. Mide var, karaciğer var, 12 parmak bağırsağı var, pankreas var. Dalak orada bir yerde işte ya, sen boş ver. Karaciğer bence. Karaciğerin diğer adı dalak. Beyin olacak hali yok. Kanka kafamızın içindeki organa dalak diyoruz işte yani. Salak salak konuşma. İstanbul Şiş'te bir kişi kaldırımda yürürken yerin altındaki patlama nedeniyle yaralandım. İnanılmaz bir yaralanma değil mi arkadaşlar? Gidiyorsunuz kaldırımda. Birden kaldırım patlıyor ve ağır yaralanıyorsunuz arkadaşlar. Neden öldü? Kaldırım patladı. Dış dünya, şehir, sokaklar o kadar çeşitli tehlikelerle dolu ki arkadaşlar. Gerçekten yani şanslı yaşıyoruz desem bilmiyorum abartmış olur muyum? Mesela ben sabahları çocuklarımı okula bırakıyorum. Ama anneanneleri, anneleri ya da dedeleri alıyor saat 2.30 civarı. Ve onlar okuldan aldıkları zaman yürüyerek eve gidiyorlar. Çok uzak mesafe değil ama hep aklımdan geçiyor. İnşallah sağ salim giderler. Yani herhangi bir yakınım dışarıda olduğu zaman, bir yerlerde işi olduğu zaman, bir yere gidecek olduğu zaman, yani evden çıktığı zaman inşallah sağ salim eve döner duygusu oluyor abi. Bilmiyorum sizde de oluyor mu? Nasıl olmasın ki haberlere baktığımız zaman, değil mi? Yani nasıl olmasın böyle bir duygu? Ya kaldırımda yürürken kaldırımın patlamayacağını nereden bilebilirim ki? Kaldırıma çıkan arabaları görüyoruz. Durup dururken gelip birisi kılıcıyla size saldırabilir falan. Ok atabilir, taş düşebilir, ayı çıkabilir. Bir sürü şey olabilir yani, Allah korusun.
7: Tuncay Saran Show.

ChatGPT'ye şöyle zor bir soru sordum arkadaşlar. Sence dünya tarihinde şimdiye kadar kaç şarkı yapılmıştır? 1. Modern müzik endüstrisi sonrası üretim yaklaşık 1900 ile 2025 arası. Ses kaydı teknolojisi 1900'lerde başladı çünkü. Bu noktadan itibaren ciddi arşivlenebilir müzikler var. Her yıl piyasaya çıkan şarkı sayısı özellikle de son 50 yılda patladı. Spotify verisi örneği 2023'te Spotify'a her gün 120 bin şarkı yüklendiği açıklanmıştı. Yani yılda sadece bir platformda 43 milyon şarkı oluyor. Neyse arkadaşlar, çok detaylı bir düşünce zinciri var burada. Analizler, tahminler. Şöyle bir noktaya geliyor. Kayıt öncesi dönem, antik çağlardan 1900 yılına kadar yani. Bu kısmı tahmin etmek çok zor çünkü yazılı nota yok. Halk ezgileri ve anonim türkü şarkı sözleri var, aktarılmış. Ama her kültürün, her bölgenin yüzlerce yılı aşan şarkı gelenekleri var. Abi bla bla bla bla vesaire. Bütün bu verileri toplarsak demiş ki 1900 sonrası dönem için 800 milyon şarkı diye bir tahminde bulunmuş. 1900 yılından önceki antik dönem diyelim, eski dönemler için diyelim, teknoloji öncesi dönemler için diyelim 50 milyon diye bir tahminde bulunmuş. Coverlar, remixler, yapay zeka üretimi şarkıları da 200 milyon demiş. Toplam 1 ila 1.2 milyar arası şarkı yapılmıştır diye bir tahminde bulunmuş arkadaşlar. Yapay zeka, hadi biz onu düz 1 milyar diyelim. Yapay zekanın tahmini bu. Şimdiye kadar dünyada 1 milyar şarkı yapılmış olabilir demiş kendisi. Böyle ilginç bir sohbetimiz oldu yapay zekayla.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Hiç ölümü düşündünüz mü? Düşünmemiş olan var mıdır? Hiç ölümü düşünmemiş olan var mıdır? Hiç ölmeyecekmiş gibi. Belki çok genç yaşlarımızda. Ama bence yoktur. O zaman bile insan düşünür diye tahmin ediyorum. Ve hiç sevdiği birisini kaybetmeyi düşünmemiş olan var mı? Kaybetmekten korkmamış olan var mı? Valla ben itiraf ediyorum, sürekli düşünüyorum. Ya takıntı halinde değil, sürekli bunu düşünüyor değilim. Ama ya arada bir gelir aklıma yani. İnsanoğlunun bence en büyük korkularından birisidir. Bunlar sakıncalı konulardır, biliyorsunuz pek konuşulmaz. Sadece herkesin içten içe kendi dünyasının kapalı kapıları ardında aklından geçip giden şeylerdir bunlar. Çünkü böyle şeyler konuşulmaz. Böyle şeylerin konuşulmasından pek hoşlanılmaz. Ya atıyorum desen ki mesela şimdi hayatım ben ölürsem ne yaparsınız ya da sen ölürsen ne yaparız biz ya filan diye desen ya ne biçim konuşuyorsun sussana ya filan diye tepki gelir hemen. Allah Allah deli midir nedir filan der değil mi? Böyledir yani doğal olarak. Tatsız bir konu çünkü yani düşünülmek bile istenmez. Ama bence hayatlarımızda en azından bir kere konuşulması gereken bir şey bu. Çünkü ya bunu inkar etmenin manası yok. Bu olacak ve en az bir defa bunu yaşayacağız. Hepimiz beraber meftah olmazsak tövbe yarabbim. Ya bunu birçok defa yaşayacağız. Sadece bir defa değil. Çünkü birimiz öleceğiz, ondan sonra başka birimiz öleceğiz falan. Yani hayatlarımızın gerçeği bunlar. İç karartıcı bir konuşmaymış gibinize gelmesin. Yani bu kavram yani ölüm kavramı hayatlarımızda yokmuş gibi düşünmemeliyiz. Tamam sürekli bunu düşünelim, arada bir bunu konuşalım demiyorum. Bu da hastalıklı bir yaklaşım biçimi tabii ki. Ama bu kadar da böyle öcü gözüyle bakmak, sanki böyle bir şey yokmuş gibi davranmak, bu da hastalıklı bir şey bence. Sağlıklı bir durum değil yani. İşte hayatım ben ölürsem şunu bil ki şöyledir böyledir falan filan yani. Hani eğer önce sen ölürsen öldükten sonra nasıl bir mesaj vermek isterdin? Ne söylemek isterdin? Ne söylemek isterdin? Yani çünkü Allah korusun ama bazen ani ölüm de olabiliyor hayatta. Bir insan birden ölebiliyor yani. Benim aklıma bu gelmişti mesela. Birden ölsem, birden hayatlarından çıksam ne kadar garip olur değil mi? Düşünsenize. Siz birden ölseniz aileniz için ne kadar garip olur ya da sevdiğiniz insan için ne kadar garip bir durum olur? Ya öyle bir şey olmasını mı istersiniz mesela? Ya da söylemek istediklerinizi söylemek mi istersiniz gitmeden önce? Ya seni seviyorum gibi şeylerden bahsetmiyorum. Ne bileyim, söylemek istediğiniz birçok şey olabilir. Ya en azından bundan korkmamalıyız, öcü gözüyle bakmamalıyız bence.
3: Tuncay Saran Show.

kadar içerim. Hiç düşündünüz mü? Sizce günün en güzel saatleri hangi saatler? Bence gece saatleri. Hatta bence gece saatleri sadece daha güzel değil, asıl hayat gece saatleri. Çünkü gündüz aslında kimse yok. Nasıl kimse yok gündüz? Şöyle kimse yok. Herkes çalışıyor gündüz. Herkes okulda, iş yerinde, trafikte, şurada burada gündüz. Sen değilsin aslında gündüzleri. Yani tam olarak sen değilsin. Sen sadece yapman gereken şeyleri yapan birisin gündüzleri. Fatura yatırıyorsun, öğretmenini dinliyorsun, yolcu taşıyorsun, telefonlara bakıyorsun ya da neyse. Yani işin neyi yapmanı gerektiriyorsa onu yapıyorsun. Sen gündüzleri sadece yapman gereken şeyleri yapan birisin. Ama akşam saatlerinden itibaren sihirli bir zaman dilimi başlıyor. Günlük hayatın tutukluları yavaş yavaş günlük hayat tarafından serbest bırakılıyorlar. İş yerleri insanları kan pompalar gibi o özgürlüklerine kavuşacakları yerlere pompalıyorlar akşam başlarken. Damarlardaki kıpkırmızı kan gibi akmaya başlıyor trafik sapsarı ışıklarla yollardan. Şehir hareketlenmeye başlıyor. Dünya yavaş yavaş renklenmeye başlıyor. Arkadaşlar, sevgililer, aileler buluşuyor. Sinemalar dolup taşmaya başlıyor. Bir aile başka bir aileye kız istemeye gidiyor mesela. Bir yerde bir futbol maçı izleniyor heyecanla. Hayat birden hareketli ve heyecanlı bir hal alıyor. Çünkü artık herkes gerçekten özgür. Artık zaman gece. Artık çok daha keyifli şeyler olabilir bu karanlığın içinde. Bu derin ve gökyüzünün de yıldızlarla süslendiği karanlığın içinde artık kimse sadece yapması gereken şeyleri yapması gereken biri değil. Artık hayat, yani gece, çok daha fazla şeye gebe. İşte o yüzden gece bana hep sihirli gelir. Heyecan verici ve daha güzel gelir. Arada bir dolunayın da süslediği, düşüncelerin serbest kaldığı, senin tamamen sen olduğun, aşıkların bir arada olduğu, bazıların çılgınca eğlendiği, bazılarında kavgalar ettiği gece. Sürprizlerle, rüyalarla, heyecanlarla dolu, kimi zaman kederlerle, kimi zaman yalnız başına kaldığın, bambaşka alemlerin zamanı, gizemlerle dolu gece.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğimkargomkapimda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasını

0: olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
1: www.melissocomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
0: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
1: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kilovatorya batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

0: zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
1: Meşk-i âlâ başlıyor.
2: Meşk-i âlâ.
0: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşk-i Âlâ başlıyor.
2: Meşk-i Âlâ.

Merhaba herkese. Yepyeni bir haftanın ilk günündeyiz ve günün de en güzel saatlerindeyiz. Çünkü Meşke Ala başlıyor. Gönlüme de, Gönüllerin Radyosu'na da hoş geldiniz. 18 Mayıs Pazartesi günündeyiz. Bayrama daha var değil mi? Bayağı var. 27 Mayıs'a kadar. Haftaya çarşamba değil mi bayram? Peki, bayram için geri sayım devam ediyor diyebiliriz ama bayram coşkusu ne kadar var, bayram hazırlığı ne kadar var bilmiyorum ama bayram planlarını biz bugünden itibaren yavaş yavaş konuşuruz. Ancak önce Meşki Ala'ya başlamak gerekiyor. Gönlüme de, Gönüllerin Radyosu'na da hoş geldiniz. Gül zamanında, güller diyarından ses veriyor gibi hissedebilirsiniz beni. Meşki Ala gül kokularıyla başlıyor.

Canlarım size cuma günü çok uzatmayayım veda konuşmasını diye aktarmak istediğim bir kıssa vardı. Hala elimde, hiç unutmadım. Unutunca üzülüyorum çünkü. Hemen programın başında yeni haftanın ilk gününde o kaplumbağa kıssasını aktarmak isterim. Siz de dikkatle dinliyorsunuz zaten böyle kıssaları, biliyorum ve hemen başlamak isterim. Kaplumbağa'ya sormuşlar. Buradan karşı köye ne kadar zamanda gidersin? Kaplumbağa cevap vermiş. Yağmuru, rüzgarı, inişleri, çıkışları, çamuru, yokuşları hepsini hesap ettim. 3 günlük yol ama ben 6 günde giderim. 6 gün geçmiş ama kaplumbağa karşı köye gelememiş. Aramışlar, taramışlar, yolun yarısında bulmuşlar kaplumbağayı. Hayrola demişler. 3 günlük yolu 6 günde bile gelemedin. Kaplumbağa cevap vermiş. Sormayın arkadaş, yağmuru, çamuru, inişi, yokuşu hepsini hesap ettim de kötü insanları hiç hesap edemedim. Ne zaman hızla ilerlemeye başlasam tutup beni ters çevirdiler. Ben bu kıssanın üstüne yorum bile yapmayacağım. Siz yaptınız biliyorum. Eser başlasın. Sevgi.

0: günün telaşından yorulan kalplere bir hala meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk Yağ'la bu frekansta.
1: Şu ters çevrilen kaplumbağa kıssası bize neler neler hissettirdi değil mi? Ben şarkıyı dinlerken bile aslında o hisseyi düşündüm. Yani iyilik insanın emniyet kemeridir sözü de boşuna söylenmemiş değil mi? O zaman şimdi yine güzel bir mesajlar var bu arada. Ona bakıyorum bir yandan telefonuma bir yandan yani bilgisayarlara. Harika, çok coşkulu bir program başladı. Haftaya güzel başladık. Ben isteklerle devam edeyim o zaman. Birazdan nasıl olsa zaten zaman bol. Hem bugün hem bu hafta size kıssaları da aktarır dururum canlar değil mi? Hoş geldiniz Meşki Ala'ya bir kez daha. Hoş geldiniz. Bugün pazartesi.

Lay lay lay, bugün böyle istekler, mesajlar, hafta sonu bitmiş, ben sizi çok özlemiştim. Her sohbetle, her istekle, her mesajla böyle özlemi de dindiriyoruz. Sevenleri gönül köprülerinde buluşturuyoruz ve Meşki Ala devam ediyor. 18 Mayıs pazartesi günündeyiz. Tabii ki önemli bir haftanın içindeyiz. Çünkü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı biliyorsunuz. Bu konuya özel bir bölüm ayırmak istiyorum. Bugün biraz, yarın daha çok ama yani gönlü genç kalanlara sıradaki eseri armağan etmek isterim. Onun bir altı da çocukluk. İçindeki çocuğu hep diri tutanlara da sıradaki eseri daha bugünden Gençlik Bayramımız kutlu olsun diyerek armağan etmek isterim ki çocuklukla ilgili bir güzel anekdotumuz da birazdan Meşki Ala'da sizlerle olacak.

Canlar, öğretmeni soruyor çocuğa. Canlılar kaça ayrılır? 4'e ayrılır öğretmenim diyor çocuk. Bana yanlış gibi geldi ama hadi say bakalım diyor öğretmen. Çocuk sayıyor. Bitkiler, hayvanlar, insanlar, çocuklar. Çocuklar da insan değil mi oğlum? Haklısınız. O zaman canlılar 3'e ayrılır öğretmenim. Peki şimdi yeniden say bakalım. Bitkiler, hayvanlar ve çocuklar. Oğlum insanlara ne oldu? Düşünebilenleri hep çocuk kaldılar. Düşünemeyenleri de insan sayılmadılar öğretmenim. Yine bir kısa hisseyi aldık sanırım.

Burası Güzellikler Diyarı. Hoş geldiniz. Bir kez daha gönlüme de, gönüllerin radyosuna da hoş geldiniz. Bugün harikayız. Yani mesajlar, istekler, hepsi harika ve eğer aramıza yeni katılanlar varsa, bugün şu ana kadar Meşki Ala'yı ilk defa duyanlar varsa, yeriniz boş duruyordu. Geldiniz, iyi ki doldu orası. Artık hep bekleriz diyor ve Instagram üzerinden mesajlarınızı Hatice Duyar adıyla bana gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bu arada Yasemin Günkan'ın bir isteği var. Sevdiğim asker de adı Ömer. Ömer için hayırlı tezkereler diyerek bir eser çalarsanız sevinirim. Bütün şarkılarınız güzel, seçimi size bırakıyorum demiş. Yasemin'cim, hayırlı tezkereler diliyoruz Ömer'e. Tez vakitte Allah sizi kavuştursun istiyoruz ve sevenler için ama en çok Ömer ve Yasemin için Meşki Ala'da aşk zamanı.

Küçük Prens kitabından size sıklıkla alıntılar yapıyorum. Şimdi yine bir küçük kitap cümlesi var. Beni her defasında çocukluğuma geri götürür bu güzel kitap. Diyor ki orada Küçük Prens, her şeyi kişisel algılarsan hayatının büyük bir kısmını kırılmış hissederek, incinmiş hissederek yaşarsın. Şunu unutma, insanlar sana bir şey yapmaz. İnsanlar bir şeyler yapar ve bunun seni etkileyip etkilemeyeceğine sen karar verirsin. Nokta. Bu konuda noktayı koyduk ama şunu da söyleyip isteğe geçeceğiz. Kendinize olan saygınız duygularınızdan daha güçlü olmak zorunda.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Ben biraz önceki son sözü kalbime iliştirdim. Yani öyle orada bir nazarlık gibi kalsın. Kendimize olan saygımız duygularımızdan daha güçlü olmak zorunda. Bunu böyle hani ayrılıp barışan sevgililere gönderebilirsiniz. Yani söz olarak gönderebilirsiniz. Çünkü bazen duygular saygının önüne geçiyor ama geçmesin. Hadi bakalım, güzel bir motivasyon mesajı, ardından yine harika bir istek ve yeni başlayan hafta inanılmaz güzel enerjik geçiyor değil mi? Güneş uzun süre üzerinde parlasın, tüm sevgisi seni sarsın, içindeki saf ışık sana yol göstersin, gerçek senin tam kalbinde.
1: Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

0: yeter.
1: Maşallah, ben coştum yine dalgalanıyorum. Aynen o misal. Coştum yine dalgalanıyorum. Dalga dalga da enerjiyi bulunduğunuz yerlere göndermeye devam ediyorum. 18 Mayıs'tayız. Gençlik ateşimiz hiç sönmüyor. Yaşımız kaç olursa olsun biz gençlik bayramını yaşadığımız hayatla kutluyoruz aslında ve bu anlamda ne mutlu Türk'üm diyene diyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz. Yarın 19 Mayıs. Yani biz aslında yaşımıza hiç bakmadan genciz yarın. Yaşımıza hiç bakmadan mutluyuz, coşkuluyuz ve Türk genciyiz yarın, değil mi? O yüzden Türk gençliğine, yani hepimize sıradaki eseri armağan etmek istiyorum 18 Mayıs gününde. Bugün pazartesi.

bu sözler hepimizi çok olumlu etkiliyor. Ama biz yine de gerçekleri de bilmek durumundayız. Öyle herkesin kahramanı olamıyoruz. Bazen dostların, arkadaşların acısını gideriyoruz, onlara terapi yapıyoruz ama herkesin acısını tam olarak geçiremiyoruz ve herkesin sorunlarının tamamını üstlenip çözemiyoruz. Bazen o karşımızdaki kişilere onlar diye sesleniyoruz ya, onları kendileri ve hayatlarıyla baş başa bırakmak gerekiyor. Güçlü olmak böyle bir şey zaten. Yani bizim yapabileceğimiz şey ne? Onları sevmek, hayatlarının her anında onlara olabildiğimiz kadar destek olmak ve yanlarında olmak. Yoksa yaşam koçluğu aslında kişinin kendi gelişimini tamamlayarak soruna değil çözüme odaklanmasını söylüyor bize, değil mi?

0: yanıyor. Alıştım bir tanem, alıştım sana.
1: Sadece dinleme. Meşket.

Bayram için geri sayım devam ediyor ama Kurban Bayramı'ndan önce bir gençlik bayramımız var. O da yarın, yarın çok özel bir programın bizi beklediğini Meşki Ala'da şimdiden duyurmak isterim ve hemen yine çok güzel isteklerden biriyle programa devam edeceğiz. Bugün pazartesi, canlar istekler harika. Gerçekten böyle Instagram'da bana gönderdiğiniz mesajlar harika. Onların hepsini keşke bugün size dinletebilsem ama yani en azından elimden geleni yapacağım program sonuna kadar. Bu arada hala takip etmiyorsanız Hatice Duyar adıyla Instagram'da olduğumu bir daha söyleyeyim. Mesajlarınızı da bana oradan gönderebilirsiniz. Şimdi keşfedilecek çok eser var. Dinlediğimiz şarkıları bazen yeniden dinlerken bir şey daha keşfediyoruz orada. Müziğinde, tınısında, sesinde, sözünde. Aslında şarkı aynı ama dinlediğimiz duygu değişince her şarkıda keşfedecek çok konu çıkıyor karşımıza. Bakalım sıradaki istek bize bu defa şu anki ruh halimizle neleri keşfetmeye yol açacak.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla.
5: Radyo City sunar. Saat 22.
6: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Canlarım, eğer söylediklerimi hissediyorsanız ve söylediklerim sizde bir karşılık buluyorsa bu ancak aynı ailenin üyesi olduğumuz için olabilir. Bir ağaç gibi düşünürsek eğer Meşki Ala'yı, kökü, dalları, yaprakları, meyvesi hepimizi oluşturuyor. O yüzden de söylediklerimin, dinlettiğim eserlerin ve programın, yani Meşki Ala'nın sizde bir karşılığı var. Hepsi için çok teşekkür ediyorum. Özlemi dindirmeye yarın kaldığımız yerden Meşki Ala saatinde devam etmek istiyorum. Güzel bir hafta olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

yaşamak niye? Manasızdı sence tüm duygularım?

hayatıma girdin söyle ne diye, gençliğimi yıktın söyle ne diye, manasızdı sence tüm duygularım, hayatıma girdin söyle ne diye, gençliğimi yıktın söyle ne diye, manasızdı sence tüm duygularım, hayatıma girdin söyle ne diye, gençliğimi yıktın.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 77 79 79 69 66. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı nikah memuru, kıyma bu nikahı nikah memuru.

yaşamak niye? Manasızdı sence tüm

hayatıma girdin söyle ne diye, gençliğimi yıktın söyle ne diye. Manasızdı sence tüm duygularım, hayatıma girdin söyle ne diye, gençliğimi yıktın söyle ne diye. Manasızdı sence tüm duygularım, hayatıma girdin söyle ne diye, gençliğimi yıktın söyle.

0: 2,59. Σκύπ, σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25

0: yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
3: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
2: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
3: Yeri toz dumana katarım, yolları
2: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
3: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
2: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
3: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
2: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.

0: Καπέρις Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.